kendine ne kadar yenik. Bulunmadı ihanetin ilacı. Yürek koca bir kara delik. Yapacak hiçbir

0: Radyo Turkuaz.
1: Daha dün yanımda kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken hep özlüyorken

0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
0: Radyo Turkuaz.

0: Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.
1: Denizli Radyo Turkuaz dinliyor.
2: Sakarya Radyo Turkuaz dinliyor.
3: Trabzon Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Radyo Turkuaz.
4: Şanlıurfa Radyo Turkuaz dinliyor.
5: Ankara Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz dinliyor.
6: Kayseri Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Radyo Turkuaz.
7: Çanakkale Radyo Turkuaz dinliyor.
8: Konya Ereğli Radyo Turkuaz dinliyor.
9: Gaziantep Radyo Turkuaz dinliyor.
10: İstanbul Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

0: Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da. Radyo Turkuaz. Gece sabaha kavuştuğunda Uğur'la güne merhaba.
1: Kahvemiz köpüklü olsun, biraz da hatırımız olsun.
0: Gönül dostu füsun. İsteyin yeter. Utku'yla istekler.
2: Sosyal hayatınızı bir de benden dinleyin.
0: Hilal Özgani'yle Sosyal Hayat.
3: Eğlenceli her an.
0: Hop dedik Ayhan. Gecenin aydınlığı Uğur'la Ayışı.
4: Geçmişten günümüze en sevilenler.
0: Hafta sonu Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar. Radyo Turkuaz. Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da.

Türkiye'nin radyosu Radyo Türk Uvansan. Herkese mutlu sabahlar, mutlu haftalar sevgili dinleyenler. Ortek Akıbe Solar'ın katkılarıyla yeni haftanın ilk uğurlu güne merhabasında kavuştuk çok şükür. Yeni haftayla güzel yenilikler de katılsın hayatımıza, temennimize başlayalım. Bu haftaya yani yeni bir şeyler mutlaka eklerim sevgili dinleyenler. Yani basit ama çok zor ama çok kalabalık, yoğun hiç fark etmez. Yeni bir şey ekleyelim. Hani geçen haftadan bir farkı olsun. Ama şimdi biz ne yapacağız? Bu bütün hafta için yapılabilecek bir şey ama şu an için sendromsuz bir pazartesi için Radyo Turkuaz'da yine geçmişten günümüze en sevilenlerle güne başlayacağız. Şu an çoktan iş yollarına düşen dinleyicilerimiz, henüz evden çıkmamış olanlar ya da hani daha hala trafikte, sahilde olanlar, çoktan işine varanlar yani

0: herkese. Günaydın.
1: Bahar olsa da yandı tutuştu gönül. Kalbi bir taş olsa da

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek...

0: Trabzonlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim.

0: 86 milyon artı Türkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
4: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: alışılmadık alışverişin adresi idefix.com.
1: Migros'ta hediyeli günler başladı. 13-15 Haziran tarihleri arasında cipslerde 3 al 1'i hediye Migros mağazaları ve Migros.

0: istediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: futbola doyuyor. Tivimu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tivimu.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
3: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
4: Avrupa Birliği, artan gübre fiyatları nedeniyle çiftçilere destek sağlamak amacıyla çiftçilerin hasatlarını garanti altına almak ve gübre satın alımlarına yönelik 540 milyon avroluk kaynak sağlayacağı, buna ilave olarak Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ulusal fonlarından %200'e kadar ek katkı sunabileceği ve toplam desteğin 1,5 milyar avroya kadar çıkabileceği belirtildi.
3: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu. Radyo Turkuaz. Aşk

0: Bakalım programın ilk dakikalarında kimlerle nerelerdeyiz? Şöyle bir hoş geldiniz turuna çıkalım. Fevzi Kaplanımız Gaziantep'te bizlerle beraber. Yine Mahmut Ali Bol Kırıkkale'de bizimle bu anı paylaşan dinleyicilerimizden. Zübeyde hoş geldin. Günün o yine senin paylaştığın videodaki yeşillikler kadar da yemyeşil huzurunda olsun. Hoş geldin. Antalya'da servis kaptanımız yine Coşkun Kaptanımız güne uğurla başlayanlardanmış. Teşekkür ederim. Günaydın. Siz benimle güne başlıyorsunuz ya ben de sizlerle güne başlıyorum. O yüzden hoş geldiniz. İyi ki varsınız.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
1: Keyifli haftalar, huzurlu haftalar, bereketli haftalar, kazasız belasız güzel haftalar olsun inşallah.
0: İnşallah.
1: Günaydın, günaydın, günaydın.
0: Günaydın Hasan, hoş geldin, sefalar getirdin.
2: Günaydın Uğur abi, ben Ankara'dan Asal.
3: Ben de Lina.
2: O zaman ne diyoruz? Güne Uğur'la başla mutlu kal.
0: Asal ve Lina tabii ki Gökhan babalarına da sevgiler, selamlar olsun. Hoş geldiniz. Serkan Kahramanmaraş'ta bizlerle beraber. Kahramanmaraş Kayseri. Çevre yolu %50 yoğunlukta. Şu an hava açık 22 derece. Ortalama hız 70-80 kilometre olduğunu söylemiş. Teşekkür ediyoruz. Serkan diyor ki Gül hocamın da ellerinden öpüyorum. Saygı ve selamlarımı iletiyorum dedi. O da şimdi birazdan dualarıyla aramıza katılacak inşallah. Musa Çiftçi de şu an bizlerle torunu Rümeysa Çiftçi ve diğer öğrencilerle beraber dinliyorlar Mardin'den. Hepsine selam olsun. Günümüzün sohbet konusu. Başkalarına ilginç gelen bir özelliğiniz var mı?

0: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Bir reklam. Bu frekansta hayat var.

0: Bey oğlum, sana kavuşturan Rabbime şükürler olsun.
1: Ay.
0: İyi ki varsınız. Hepinize sağlıklı, huzurlu, bol kazançlı bir hafta olsun.
1: Amin.
0: Rabbim sizleri her türlü kötülüklerden korusun inşallah. Trafikte çalışan kardeşlerime kazasız belasız hayırlı uğurlu yolculuklar dilerim. Yolları açık ve düz olsun. Rabbim kazançlarını bereketli ve bir tanesini bin tane yapsın inşallah.
1: Amin.
0: Rabbim hakkımızda her şeyin hayırlısını, en iyisini nasip etsin.
1: İnşallah.
0: Gönlünüzden geçen ömrünüze yazılsın. Günaydın. Gül öğretmen.
1: Günaydın.

günaydın, hoş geldiniz Gül Öğretmenim. Amin diyerek o güzel dualarınızla da bugüne de bu haftamıza da başladık çok şükür. Allah sizlerden razı olsun ve sağlıklı, sıhhatli, güzel bir gününüz olsun. Yine tabii ki Radyo Turkuaz'la hep beraber. Deniz de şu an Kahramanmaraş'ta bizlerle. Neşemiz daim olsun inşallah. Necmi şu an İsviçre'de sesimize kulak veriyor. Ona da sevgiler, selamlar gönderelim. Ve devam edelim. Yani illaki başkalarına farklı gelen, ilginç gelen bir özelliğimiz olabiliyor. Yani bugün bu sabah bu konuları konuşalım istedim. Sizin başkalarına ilginç gelen bir özelliğiniz ya da yüreğinizden geçenlerle bize katılabilirsiniz. Mesaj hattımız 505 188 30 0.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona Bay.

daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: Dere ve Diyalog'da. Doğada ne varsa Zebra'da da.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
3: kazancım net, SigortamNet.
4: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar petrol.

0: 3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
1: Reklam.
2: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
3: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
4: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
3: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sundu.
5: Çok yorucu bir gün seni bekliyor olabilir. İşler birikmiş olabilir.
6: Randevular, toplantılar, siparişler.
5: Güne güzel başlarsan hepsi kolayca halledilir. O yüzden güne Radyo Turkuaz'da merhaba de.

Havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmelerine göre ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu. Doğuda daha çok, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'de Toroslar mevkii ve Doğu Akdeniz'de yine Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kısmında daha çok. İl bazlı baktığımızda Ordu, Amasya, Çorum, Yozgat, Kayseri ve Niğde çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor sevgili dinleyenler. Yağışların akşam saatlerinde Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması da beklenen durumlar arasında. Sarı kodla özellikle Ordu, Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin, Niğde, Kayseri, Sivas, Yozgat ve Çorum, Amasya ve Tokat illerimize, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan illerimize yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı konusunda sarı kodlu uyarı yayınladı Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.

0: yol durumu.
1: İstanbul'da trafik yoğunluğu %58 oranında sevgili dinleyenler. Anadolu yakasında %70'lerde bir trafik söz konusu. Uyarılar var. 10. Yıl Caddesi 7 Kule yönünde sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış. E5 üzerinde Avcılar Hacı Şerif yönünde de sağ şeritte bir araç arızası uyarısı var. Özellikle de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sonrası Altunizade yönünde bir araç yangını vardı. Yaklaşık bir yarım saatten fazladır. Araç söndürülmüş, itfaiye olay yerinde soğutma çalışmalarını sürdürüyor ama bir şeridin trafiğe kapatıldığını, yoğunluğun bundan kaynaklı olduğunu da paylaşalım. TEM'de de Altınşehir'de Edirne yönünde bir kaza uyarısı var. Umarım ciddi durumlar yoktur. Yollardaki bütün dinleyenlerimize iyi yolculuklar.

0: Yok bu bir...
1: Günaydın herkese. Hatay İskenderun'dan ben Miraş Hanım.
2: Günaydın.
1: Takımımızla birlikte Elazığ'a su topu maçına gideceğiz.
2: Oo.
1: Herkese iyi yayınlar. Görüşürüz.
2: Çok teşekkür ederiz. Size de başarılar diliyoruz. İnşallah çok güzel bir maç olur.
3: Merhaba Uğur abi. Ben merhaba. Fatma İra. Abim annemle sizi dinliyoruz. Günaydın.
2: Günaydın bütün herkese, aileye sevgiler, selamlar olsun. Oh, deli ballarımız sayesinde nasıl renkleniyor, nasıl tatlanıyor gün ve şu an, iyi ki varsınız. Serpil Coşar şu an bizlerle, günaydınlar. İstanbul'da Şirin, o da matematiğim kötüdür normalde ama numara hafızam kuvvetlidir. 20 yıl önceki telefon numaralarını, 1985'te alınan ilk arabamızın plakasını, doğum günlerini vesaire unutmam demiş. Ciddi misin? Yani numara hafızası maşallah. Ben de kendi telefon numaram ve TC dışında hiçbir şey ezberleyemiyorum. Hiçbir şeyi. Ama matematiğim iyidir ama. Güzel. Şirin, teşekkür ederim. Sohbet konumuz: başkalarına ilginç gelen bir özelliğiniz var mı?

0: Bir şarkı sizi ta 1992'lere götürebiliyor değil mi? Öyle güçlü şarkılara kısa bir aradan sonra devam edeceğiz.
1: Hayata enerji katan Ortek Aki ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
0: Reklam.
2: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
5: Atasun Optik'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Babalar Günü hediyelerinin tam zamanı. Huawei Watch Fit 5 Pro akıllı saat, Huawei FreeBuds SE 3 kulaklıkla birlikte alımda 11.499 lira. Üstelik Maximum ve World Card'a peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, teknoloji hediyelerini keşfedin. Son gün 16 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
2: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere...

0: NBA geçer. Sulanda geçer.
1: Bu aralar Kömbi'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Kömbi'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Bir, iki, üç, Migros yemek. Bir, iki, üç. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
3: Migros yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Reklam.
5: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
6: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz, her telden.

İlk saatimizi günün öne çıkan gelişmeleriyle sonlandıralım, uğurlayalım sevgili dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Beştepe'de toplanıyor. Önemli konular var. Amerika, İsrail ve İran hattındaki diplomatik süreçle olası anlaşma senaryoları görüşüleceği toplantıda İsrail'in bölgesel hamleleri de masaya yatırılacak. Ayrıca yaklaşan Ankara'da NATO zirvesi hazırlıkları da masadaki en önemli başlıklardan biri olacak. Öte yandan ticari araç sahiplerini yakından ilgilendiren önemli bir düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine geliyor. Yeni kanun teklifine göre gerçek usulde gelir vergisi mükelleflerinin sahip olduğu taksi, dolmuş, minibüs ve servis araçlarına ait ticari plakaların devri KDV'den istisna tutulacağının altını çizelim sevgili dinleyenler, ilgili dinleyicilerimiz için. Öte yandan 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasında yaşanan sürpriz sonuçlar FIFA Dünya Kupası sıralamalarında da önemli değişimlere de yol açıyor tabii ki. Turnuvada alınan sonuçların ardından birçok takım yer değiştirirken milli futbol takımımızın Avustralya karşısında aldığı mağlubiyet sıralamaya olumsuz yansıdı. Ay yıldızların yaşadığı düşüş futbol kamuoyunda da geniş yankı uyandırdı ama biz diğer maçlara umudumuzu taze tutup dualarımızla birlikte güzel sonuçlara yine niyetleneceğiz. Umarım da öyle olur.

0: Radyo Türk Vazesi'niz. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın ikinci saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimize hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun, haftaları sağlıklı, huzurlu ve güzel yenilikli olsun diyerek bu saatimize de bir merhaba diyelim. Kimlerle başlıyoruz bu saatimize? Mardin'de Yeşil Gül'le beraber. Hoş geldin aramıza. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Yine Merve İstanbul'da bize eşlik ediyor şu an. Yeni gün, yeni hafta sağlık, huzur ve mutluluk getirsin temennisiyle. Amin. İnşallah. Hoş geldin, sefalar getirdin.
1: Uğur Bey günaydın. Antalya'dan sevgiler, saygılar, iyi yayınlar dilerim. Güzel bir hafta başı diliyorum.
0: İnşallah, günaydın.
1: Kolaylıklar.
0: Hoş geldin Serap aramıza. Arif Afyon'da bizlerle, Hatay İskenderun'da Fehime şu an bizleri dinleyen dinleyicilerimizden. Kıvanç, uzun zamandır yoktum, günaydın Uğur. Sadece dinliyordum ama. Hani sadece katılamıyordum. Sorunun cevabına gelecek olursak. Gördüğüm bir yüzü kolay kolay unutmuyorum. Bir de gittiğim yeri unutmuyorum. Yol olarak, yol tarifi olarak demiş. Bak bu inanılmaz güzel bir özellik. Ya, yol hafızası olma. Yok yani, navigasyon olmasa ciddi manada birçok insanla da var bu durum gerçi ama ben de zorlanacak olanlardanımdır. Ama bu çok güzelmiş, yol hafızası olması. Kıvanç günaydın, hoş geldin. Eren de Kırıkkale'de bizlerle şu an araçta dinliyormuş. Yolun açık olsun. Devam edeceğiz sizden gelenleri paylaşmaya. Günümüzün sohbet konusu. Başkalarına ilginç gelen bir özelliğini sevgili dinleyenler. 505-188-30-0 mesaj attığımız.

0: enerji katan Orjek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
4: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
5: Atosun Optik'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim sizleri bekliyor.
6: Atosun gözünde, gözler üstünde.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında.

0: yayında.
1: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara. Setur Yaz
5: Show. Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya

0: Biz. Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
1: güzeli. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.371.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Reklam. Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz işiniz
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir, turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir.

Toki el satışları için başvurular bugün başladı sevgili dinleyenler. 64 ilimizdeki yeni kampanya kapsamında konutlar 2.1 milyondan başlayan fiyatlarla satışa sunulurken taksitler de 18.000 TL'den başlayacak şeklindeki o kampanyaları 64 ilimiz için bugün başvurular başladı. İhtiyaç sahipleri için güzel bir gelişmeydi. Hayırlısı olsun, temennilerimizi paylaşalım. Malatya'da dünya tıp tarihine geçen bir rekor yaşandı sevgili dinleyenler. Malatya İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü benzersiz bir koordinasyonla aynı anda 8 farklı canlı verici ve 8 farklı alıcı arasında eş zamanlı 8'li çapraz karaciğer nakli gerçekleştirerek rekor kırdı. Doktorlarımıza, emeği olan herkesi tebrik ediyoruz. Nice güzeldi yine. Bu anlamda ülkemizdeki gelişmelerde başarılar diliyoruz. Türkiye 24 yıl sonra Dünya Kupası heyecanını meydanlarda da yaşadı. Sahada kaybetsek de kazanan birliktelik duygusu oldu. Diğer müsabakalarda henüz hiçbir şey bitmedi daha. Eminim daha güzel olması için de yine mücadele edecek millilerimiz. Dualarımız onlarla.

0: bütün filicin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 12-15 Haziran tarihleri arasında Banvit poşetli bütün filicin kilosu 99 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimizin iyi
1: geleceği. Bir reklam. Yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %70'lere ulaştı sevgili dinleyenler. Bu oran Anadolu yakasında %80'lerde devam ediyor. Esenyurt Haramidere yönünde bağlantı yolunda sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış sevgili dinleyenler. Avelse Tüneli'nde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişler yönünde bir araç arızası uyarısı var. Bu nedenle de bir şerit trafiğe kapalı olduğunu paylaşalım. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.
1: Radyo Turkuaz.

Bizleri dinleyenler arasında Niğde'de Şeyma da var sevgili dinleyenler. Uzun bir zaman sonra sizleri dinlemek istiyordum ama hiç erken uyanamıyordum. Bugün işe başladığım için ilk günüm ve sizlerle oraya gitmek ayrı bir güzel demiş. Bu da sanırım benim herkese tuhaf gelen yanım. Sabahları çok uyumak diyor. Şeyda, öncelikle tebrik ederim. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah çok güzel geçen bir iş sürecin olur. Biz de işe başlangıç sürecinde de seninle beraber bu anları paylaşırız. Hiç sorun değil. Ama uyku konusunda sabahları yalnız değilsindir eminim. Hoş geldin. Zübeyde herkese mutlu sabahlar, mutlu haftalar dilekleriyle aramızda. Ona eskiden sadece başkalarına garip gelirdi ama artık kendim de çoğu özelliğimi garip buluyorum. Gözümü açar açmaz tatlı yemek istemem gibi ilerleyen yıllarda sağlığım için tehdit oluşturmaz umarım mesajını göndermiş. Yani ya şeker konusuyla alakalı çok sevdiğin için mi yoksa böyle bir olabilir ya, Allah korusun tabii, gizli şeker vesaire denir ya, bir kontrol mü ettirsen acaba sabah sabah gözünü açar açmaz tatlı isteği en azından için rahat olsun. Bir arkadaşımız da mesela yemek yemediği zaman

yani birçok, nasıl tarif edilir, insanlıktan çıkıyordu adeta. Yani dedik ki acaba bir sıkıntı mı var, bir kontrol et, ve hiçbir şey yok. Tamamen yemeği çok sevmesindenmiş. Umarım senin için de sadece çok sevdiğin içindir tatlı yemeği. Tedbirli olmak önemli diyelim biz. Başkalarına ilginç gelen özelliklerinizi konuşuyoruz. 505 188 30 00 mesaj attığımız.

0: enerji katan Ortek Aki ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin.

sistem, indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
3: Reklam. Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Buy farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Buy'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: DNR günün şarkısını sundu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, daha çok doğu bölgelerimizin yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Ama bazı illerimize özel uyarılar var sevgili dinleyenler. Ordu, Amasya, Çorum, Yozgat, Kayseri ve Niğde çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması da beklenen durumlar arasında.

0: Boğurcuğum günaydın. Hayırlı sabahlar.
1: Günaydın Ekrem.
0: Antalya'dan transfer kaptanı Ekrem ben. Artık Kahramanmaraş'tan değil Alanya'dan sizleri dinliyorum. Yeni şehir, yeni hayat diyorum. Rabbim utandırmasın inşallah.
1: İnşallah.
0: Kahramanmaraş'tan bizleri dinleyen bütün halk otobüs şoförleri abilerime selamlarımı iletiyorum. Yollar açık olsun. Tekerlerine taş değmesin inşallah. Sizleri özlemişim ya. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler Ekrem. Biz de seni, senin enerjini özledik. Ama bir sebebi varmış. Hayırlı uğurlu olsun hakkında tabii ki. İnşallah aynı o Kahramanmaraş'taki enerjini, mutluluğunu yaydığın gibi Antalya

Medya da hem bize hem de seninle beraber çalışan herkese aksettirmiş olursun. Hayırlı uğurlu olsun tekrardan. Hoş geldin. Gaziantep'te de Ahmet bizlerle beraber. Nizip de şu an bizleri dinliyor. Görevdeyim. Sıradaki şarkılar eşime, kızlarıma, oğluma, tüm Antep'e gelsin diyor. Gelsin tabii ki. Hayırlı görevler diliyorum. Samsun'dan selamlarıyla da Feyza bizlerle. Kayıp olan eşyaları bulurum ben de. Beyin fırtınası yapar, hemen bulurum. Ailem çok iyi bilir demiş. Aa, bu da çok iyiymiş. Feyza teşekkür ederim. Günaydın.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bizim çocuklar sahada, İlker hep yanlarında.
4: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
5: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
4: Bir, iki, üç, Migros yemek. Bir, iki, üç. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
5: Reklam.
6: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
7: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

bir sözünü paylaşacağım sevgili dinleyenler. Cehennem başkalarıdır şeklinde. İnsanlar birbirlerini sürekli gözlemliyor, yargılıyor. Yani zamanla bu durum insanın kendi davranışlarını bile başkalarının bakışlarına göre şekillendirmesine neden oluyor. Öyle değil mi? Kişi artık olduğu gibi davranmak yerine kabul görmek, eleştirilmemek için yaşamaya başlıyor. İşte bu baskıdan kurtulmanın yoluysa sevgili dinleyenler, insanın kendi benliğine yönelmesinden geçiyor. Başkalarının yargılamalarıyla, yargılarıyla değil de kendi değerleriyle yaşayabilmek gerçek özgürlüğün de temeli adeta. İnsan ancak dışarıdaki seslerden uzaklaşıp kendi iç dünyasına sadık kaldığında işte bu görünmez cehennemin etkisini aşabiliyor. Geçti.

Radyo Türkmenizdesiniz. Ben Uğur'la güne merhabanın 3. saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun. Sağlıcakla geçen, güzel geçen bir sendromsuz pazartesi diliyoruz ama bir de yine güzel bir haftamız olsun inşallah. Yeni haftayla güzel yenilikler de katılsın hayatımıza. Adaşım Uğur şu an İstanbul'da bizleri dinliyor. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Yine Elvan Er. Elvan ablacığım Almanya'da bizlerle. Ben de maalesef konuşmayı çok sevdiğim için tekrar tekrar konuşmayı yine sevmeye devam ediyorum demiş. Arkadaşlar korksa da diyor. Ama korksun ne olacak, çok konuşmak iyidir. Bence hani öyle derler ya, çok konuşan insandan zarar gelmez diye. Konuşmayı seviyoruz, ne yapalım? Hoş geldiniz tekrar. Sohbet konumu sevgili dinleyenler. Başkalarına ilginç gelen özellikleriniz.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek...

Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! TVBu Go. Detaylar TVBu.

0: sigortası, Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Atasun Optik'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim sizleri bekliyor.
2: Atasun gözünde, gözler üstünde.
3: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten.

endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emekliliği. Gücü adında.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: 1-2-3 Migros yemek, 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
3: Reklam. Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
4: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
5: Emlak sektöründe şeffaflığın sağlanması ve spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi amacıyla devreye alınan elektronik ilan doğrulama sisteminin ardından satılık taşınmaz ilan sayısı %26 azaldı. Yetkisiz kişilerce açılan satış ilanları, sahte hesaplar üzerinden yapılan fiyat manipülasyonları ve kayıt dışı aracılık faaliyetlerinin önüne geçmeyi amaçlayan uygulama, ilan piyasasında etkisini göstermeye başladı.
4: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
6: Canlı yayınlarımızı turkuvazradyolar.com'dan dinleyebilir, turkuvaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Beştepe'de toplanıyor sevgili dinleyenler. Masada önemli konular var. Amerika, İsrail ve İran hattındaki diplomatik süreçle olası anlaşma senaryoları görüşüleceği toplantıda İsrail'in bölgesel hamleleri de yine masaya

0: Radyo Turkuaz.
1: Bir reklam. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

Saatlerimizi 9.25 yaptık bile sevgili dinleyenler ve bu anımıza ortak olanlar arasında Hakan İstanbul'da şu an bizlerle beraber. Yine bir Uğur da adaşım da, o da şu an Ankara'da bizlerleymiş. Adana yolculuğumuzda bize eşlik ediyorsunuz diye. O zaman şu an bizleri kimlerle dinliyorsanız da hepinize çokça sevgiler, selamlar olsun. Arif Afyon'da bizi dinlerken sohbet konumuza binaen demiş ki benim de plaka hafızam kuvvetlidir. Bir kere gördüm mü unutmam. Ya daha dün arkadaşlarla konuşurken bu konunun ne kadar önemli olduğunu paylaştık. Özellikle de yani mahallemizde ya da karşılaştığımız bir yolda başımıza ya da başkasının başına bir şey geldiğinde ne bileyim bir orada olan yabancı birini, onun kılık kıyafetini, işte varsa aracın plakasını vesaire hafızada tutmak ne kadar kıymetli. Hani olası bir ifade durumunda bunlar hayat kurtarıcı olabiliyor. O yüzden Arif tebrik ederim. Vallahi kıskanılacak ama çok güzel bir özellik. Ama tabii ki olumsuz bir duruma hiçbir şekilde gerek kalmaz. Bu özelliğini kullanmak gerek

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. 1-2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
2: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Maksimum iş yerim şimdi İş Pos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen ol. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Geçen.

döngüye geçen geçene. Beni anlayan, her iş

0: anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
3: Enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
4: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
5: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
4: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
6: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, daha çok doğu bölgelerinde

Ordu'da yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Ama sevgili dinleyenler, Ordu, Amasya, Çorum, Yozgat, Kayseri ve Niğde çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışa geçeceği tahmin ediliyor. O yüzden sarı kodla işaretlenen bu illerimizde bulunan dinleyicilerimizin tedbirli olması önemli. Ama her zaman söylediğimiz gibi yaz, kış hiç fark etmiyor. Yine de bulunduğunuz il ve ilçenin hava durumunu sıklıkla kontrol ederek tedbirli olmayı ihmal etmeyin.

çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

ticari taksi, ticari araç sahiplerini yakından ilgilendiren önemli bir düzenleme. Sadece taksiler özelinde değil, düzelteyim o kısmı. Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelen bir konu sevgili dinleyenler. Yeni kanun teklifine göre gerçek usulde gelir vergisi mükelleflerinin sahip olduğu taksi, dolmuş, minibüs ve servis araçlarına ait ticari plakaların devri KDV'den istisna tutulacak. İlgili dinleyicilerimize de bu durumu paylaşalım. Harun Gaziantep'te bizlerle beraber, Fatma İzmir'de şu an aramızda, Eren de bizi Ankara'da karşılıyormuş. Hepsine çokça sevgiler, selamlarımızı gönderelim. Gününüz, gönlünüz, haftanız aydın ve huzurlu olsun.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam.
2: 1 2 3 Migros yemek 1 2 3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
3: Migros yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Enerjiniz hiç bitmesin. Güçlü performansıyla Ortek Akü ve Solar güneşi kazanca çeviriyor. Kesintisiz enerji çözümleriyle her an yanınızda. Ortek Akü ve Solar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
9: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi bankkart mobilde bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
10: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
11: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
12: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Reklam.
0: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
13: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
14: Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı 2024 enerji hesapları verilerine göre toplam enerji akışları 20.164 petajul olarak hesaplandı. Toplam enerji kullanımının %51,7'si ekonomik faaliyetlerde gerçekleşirken bu alanda en yüksek payı imalat sanayi aldı. Nihai enerji tüketiminde ise petrol ürünleri %41,9 ile ilk sırada yer aldı.
13: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
15: Radyo Turkuaz.
16: İstanbul 93.6,
17: 93.6.
16: Ankara 90.2,
17: 90.2.
16: İzmir 101,
17: 101.
16: Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
15: Radyo Turkuaz.
16: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Evet, Ortek Akübesoğulları'nın katkılarıyla haftanın ilk uğurla güne merhabası. Burada son nevi sevgili dinleyenler. Aramıza katılan, bizi yolculuğuna, işine, kahvaltısına, yürüyüşüne, yani hayatının tüm anlarına eşlik eden dinleyicilerimize de çok çok teşekkür ederim. Radyo Turkuaz gününüzün de tüm anlarına eşlik etmeye devam edecek. Mesela saatler onu gösterdiğinde mikrofonda gönül dostu Fesun sizlerle birlikte olacak. Gününüzün iki saatine ortak olmak için. Umarım her birimiz için evvela sağlıkla, sonrasında huzurla geçen güzel bir gün olur. Kısacık zamanımızda keşkelerimiz olmasın. Ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. İyi ki varsınız. Müsait olanlar için akşam saat 21'de tekrar buluşacağız. Uğurlu Ayışın'da geceye yakışan şarkılara, şiirlere kulak vereceğiz. O yüzden sizleri de bekleriz. Ama yarın da yine yeni güne beraber başlamak adına saatlerimiz sabah 7'yi gösterdiğinde kavuşmak üzere.

0: bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Ve huzurlarınızda gönül dostu Füsun.

klimayı kapatalım, camları açalım. Benim gibi klimadan hasta olanlar şöyle sağ tarafa bir geçsinler, beni de alın yanınıza. Ne yapacağız yani, başımız ağrıyor, hafif burnumuz akıyor. Ne yapmamız gerekiyordu böylesi bir durumda, ben unuttum. Klima olayını unutmuşum. Herkese selamlar, sevgiler. Hastalıkların şifa bulmasını, şöyle gönüllerin coşmasını, güzel haberler almayı dileyerek Uğur Eraci'nin hemen ardından neredeyim? Radyo Turkuaz'dayım. Kim geldi? Gönlünüzün dostu Füsun geldi. Hoş geldik dostlar. Burası Radyo Turkuaz, sizi başka frekanslara bırakmam.

doğdu. Yepyeni bir yeni ay hem de ikizler burcunda. Merak ediyor musunuz? Hem burçlarınıza göre hem de nasıl bir mesaj geliyor? Aman diyeceğimiz bir hafta olsun diyorum. Hadi bakalım kimler burada? 505-188-30-0 WhatsApp mesaj numaram. Tabii ki kayıtlıyız, hem de gönülden kayıtlıyız. @radyoturkuaz@gonuldostufusun. Sosyal medyadayız, bizi her yerden takip edin. Turkuaz Radyolar mobil uygulama cep telefonlarımıza indi mi? Peki turkuazradyolar.com acaba şu an tabletinizde, bilgisayarınızda kayıtlı mı? Hoş geldik bir kez daha.

0: Teyson. Reklam. Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

adımlarımız, yönümüz iyiye ve doğruya her zaman olduğu gibi gönlümün dostları. Arada düşeriz, arada şaşarız, insanız. Tabii ki hemen toparlanırız hep beraber. Valla ikizler yeni ayıyla yeni hafta başlıyor. Bizim de keyfimiz yerinde. Reytingler geldi. Sağ olun, var olun ya. Bizi seven, bu radyoyu seven, sahiplenen, ailesi gibi gören bütün dinleyicilerime teşekkür ediyorum. Hep böyle haftanın, ayın daha doğrusu ortasında gelen bir reytingler var. Keyifliyiz. Sayenizde keyifliyiz. Şimdi bu yeni ay 15 gün boyunca hayatımızda güzel etkileri olacak. İletişim daha hızlanacak. Haberler belki daha çok artacak hayatınızda. Hızlı gelişmelerin yaşanacağı bir dönem olacak. Yani işte eğitimdi, finans planlarıydı, yeni fırsat kapılarıydı. Bunlar özellikle çok önemli olacak. Geçmişte düşündüğünüz ama tamamlayamadığınız konuları farklı bir formda da yine bu yeni ay önümüze getirecek. Sonra Venüs'ün de Aslan Burcu'na geçmesiyle kalbimizin istedikleri, bakın, yenilikler, sıcacık güzellikler yine bizimle beraber olacak, güçlü destekler var.

Şimdi tam bir sosyal medyaya bir fotoğraf attım gönlümün dostları. Benim kadrajımdan ve sizi Instagram'da, Facebook'ta ve X'te bekliyorum. @radyoturkuaz@gönuldostufusun. Oradan da o fotoğrafın altında da tabii ki mesajlarınızı almak istiyorum. Yeni aya, yeni haftaya özel.

0: hafta sonu yemeklerimi yakmışım, ayağımı vurmuşum, ödemelerimin çoğunu gerçekleştirememişim mi? Yani olmuş öyle şeyler ama inanın hep ne yapıyorum biliyor musunuz ya? Ölümlü dünya, kısacık dünya. Artık hiçbir şey böyle kafamı uzun uzun takmıyorum, uzun uzun düşünmüyorum. Evelallah diyor, bir yol buluruz. Çünkü biz o an sıkıntıların içerisinde bir kayboluyoruz. Kaybolduğumuzda öfkeleniyoruz, sinirleniyoruz, kendimizi harap ediyoruz. Bu yollar var. Aslında her şeyin, her sorunun içinde bir yol da var, bir yardım da var. Onu göremiyoruz, daha çok böyle üzülüyoruz. Dedim ki hadi gönül dostum, aç radyo Turkuaz'ı. Ay pazar günü ne kadar güzel çaldı. Cumartesi de öyleydi ama pazar günü güzel çaldı. Al dedim eline bezi, sil camları, yağmurda yok. Oh! Geçen hafta bir yağmur vardı biliyorsunuz ki, mahvolmuş camlar. Bir de böyle kuşlar geliyorlar böyle ara ara binalarda, evlerin böyle aralarında hani o boşluklar var ya, işte oralara da böyle yuva yapıyorlar. Onlarla konuştum, Allah neler diyorlar neler. Nasıl o yavrularını saklamaya çalışıyor, orada doğumunu yapıyor. Hani ben ne kadar yardım edebilirim bilemiyorum, oradan sadece onlara seslendim. Onlarla sadece konuştum. Siz neler yaptınız hafta sonu? Deniz'cim, Ayla'cım, Nurhan'cım, Süreyya'm, hoş geldiniz Mehmet Bey'cik. Çayın diyor, lafı mı olur diyor. Başımın üstünde yeriniz var, Allah razı olsun, sağ olun. Ya Asya'm ben de seni seviyorum. Elvan'ım ben de seni seviyorum. Nazan'ım, Pınar'cığım, Nurcan'cığım, hoş geldiniz. Şu an Özlem'imiz, Cemile'miz, Birsen'imiz ve annemiz de var. Sonra Hülya'mızı görüyorum. Güzel torununun fotoğrafını göndermiş. Maşallah ona. Hülya sana benziyor. Bak göz yapısı falan sana benziyor. Antalya'm beni dinliyor. Ebru'cum bizimle birlikte. Merve'miz burada Polatlı'dan. Eylemcim kızıyla birlikte çok güzel bir fotoğraf göndermiş. Maşallah onlara diyorum. Serap'ım, Abdülkerim, Kamile'cim siz de hoş geldiniz.
1: Reklam.
2: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.

indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
6: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
5: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sundu.

Şimdi tam yeni ay sabahı ABD-İran anlaşması sonrası piyasalar coştu gönlümün dostları. Altın yükselmeye başladı. Petrolde sert bir düşüş var. Yine oyunlarını çeviriyorlar kuklalar, bir şeyler yapıyorlar orada ama gerçekten piyasayı çok etkiliyor iniş çıkışlar. Bakalım ne olacak? Mesela şu an baktığımda altınla alakalı gram altın Türkiye'de burada 6436,12 TL seviyesinde şu an için işlem görüyor. Gün içerisinde bu hafta neler olur? Tabii ki bu dengesizler, bu tuhaflar, bu böyle izliyoruz ya bu kuklaları. Bunlar böyle nasıl bir değişkenlik gösterecek göreceğiz hep birlikte. Ama bu yeni ay bakın iletişim, eğitim, anlaşmalar, sosyal medya, ticaret, yeni kararlarla ilgili çok güçlü başlangıçlar getirecek. Biraz böyle zihinsel dağınıklık, doğruluğu kontrol edilmemiş bilgilere ve aceleyle söylenen sözlere dikkat etmek gerekiyor. Ama bu dönemde kurduğumuz bir cümle, gönderdiğiniz bir mesaj ya da aldığınız küçücük bir karar hayatınızda çok büyük bir kapı açacaktır. Ya da kapanması gereken bir kapı varsa Bahadır Tatlıöz'ün aşkın ertesi dediği gibi bir kapı da kapanacaktır. Bu da hepimizin hayrına olacaktır.

Bugün ruh sağlığımız için neler yapacağız hemen unutmadan söyleyelim. Yani anlaşılmadığın, bir türlü anlatamadığın ve karşı tarafın anlamamak için inat ettiği bir yerden, böyle bir ortamdan uzaklaşmak ya da o kişiden uzaklaşmak. Aslında o kadar kaos var ki dünya üzerinde, şöyle etrafımıza baktığımızda insan huzur arıyor. Huzuru seçmek istiyor ama bu kadar kaosun içerisinde kendi de gevşeyemiyor, rahatlayamıyor. Sen huzurlu olmak istiyorsun. Kardeşinde, arkadaşındı, annendi, babandı, sıkıntılar yaşayabiliyor. Hep beraber toparlayacağız bu dünyanın. Hani o hani kaosunu, bu dünyanın böyle değişen dengelerini hep birlikte. İyi ki Radyo Turkuaz'dasınız. Hoş geldiniz diyorum. 505-588-30-0'da dostlarla buluştuk. Necmi Beyciğim, Gül Ustam, İzmir'e selamlar. Bir başka Gül'üm, Gül Nihal'im. Hoş geldin. Nurancığımız, Reyhan'ımız, Yeşim'imiz, Belkıs'ımız bizimle birlikte. Tülay'cığım, bugün diyor kahvaltı eşimden, Mehmet Bey'den. Ellerine sağlık.

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen ol. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
4: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Şimdi özellikle uzmanların, doktorların söylediği bir şey var ki şu stres yönetimi. Bu stres yönetimi dediğimiz şey aslında sinir sisteminin regülasyonuymuş. Yani buna ihtiyacı olan herkes, yani buna ihtiyacı var, ihtiyacı olmayan yokmuş. Ama bazı kişiler böyle işte doktora falan gittiklerinde şunu diyorlarmış. Ya ben stresli değilim ki. Mesela benim bir tanıdığım var. Hiç stresli değilim diyor ama her yerinden stres akıyor. Çok öfkeli, sinirli, ani parlamalar. Yok da ben hiç stresli değilim. Oysa stres sadece bugün yaşadığımız yoğunluk değilmiş dostlar. Yıllar önce yaşadığımız kayıplar, bastırdığımız duygular, çözülmemiş çatışmalar, uzun süre maruz kaldığımız bilirsizlikler ve sürekli güçlü durmaya çalışmak. İşte bunların hepsi sinir sisteminde iz bırakıyor ve sonra o fıçı bir taşıyor. Uyku problemleri, sürekli yorgun hissetmek, çarpıntılar, kaygı ve huzursuzluk, beyin sisi, odaklanamamak, dirençli kilo verme problemi, göbek çevresinde yağlanma, arada tabii ki tatlı krizleri. Şu an kahve fotoğrafları geliyor ama yanında arıyorum ben, var mı bir şey? Onlara bakıyorum. Ve tabii ki migren ve baş ağrıları, egzamalar, birçok şey, kas gerginlikleri, boyun fıtıkları, sırt ağrıları ve tahammülsüzlük dostlar. Yani sinir sistemimizi iyileştirmeden hiçbir şey iyileşmeyeceğiz. Bakalım bunun için neler yapacağız yeni saatimizde.

0: Radyo Turkuvaz'la sesimiz daha güçlü.
1: Afyonkarahisar Radyo Turkuvaz dinliyor.
2: İskenderun Radyo Turkuvaz dinliyor.
3: Ankara Radyo Turkuvaz dinliyor.
4: Mersin Radyo Turkuvaz dinliyor.
0: Radyo Turkuvaz.
5: Sakarya Radyo Turkuvaz dinliyor.
6: Kocaeli Radyo Turkuvaz dinliyor.
7: İstanbul Radyo Turkuvaz dinliyor.
8: Kayseri Radyo Turkuvaz dinliyor.
9: Malatya Radyo Turkuvaz dinliyor.
0: Radyo Turkuvaz. Rengimiz turkuaz, rengimiz turkuaz. Adımız turkuaz, adımız turkuaz. Radyo Turkuaz.

Yeni saatimize hoş geldiniz. Türkiye'nin ve Gurbet'in radyosu Radyo Turkuaz'da gönül dostu Füsun'la olan beraberliğiniz devam ediyor. İlk saati kapatırken ne demiştik? Stres yönetimi. Nasıl olacak gönlümün dostu? Bu sadece böyle tatil yapmakla, 2-3 gün dinlenmekle olacak bir şey değil tabii ki. İnsanın bir kere çok doğru bir nefes almasını öğrenmesi gerekiyor. Çok sıkıldığınız anlarda hadi yapıyoruz, hazır mısınız şu an? 4'e kadar sayıyorum, nefesi alıp tutun. 1-2-3-4 tutun. 1-2-3-4. Şimdi 6'ydı, 7'ydi, 8'di bırakabilirsiniz. Bu da böyle ara ara aklınıza geldikçe, çok sinirlendiğinizde, sıkıldığınızda, üzüldüğünüzde yapın. Böyle birkaç kere. Sonra uyku ritmini düzeltmek gerekiyor tabii ki. Duyguları bastırmamak gerekiyor. Ve çalışmak ya, çalışmak, üretmek gerekiyor. Boş durduğumuzda hasta oluruz. Boş durduğumuzda bazı şeyleri kafamıza takarız. Tabii ki böyle kendimizi harap ederek de değil, o dengeyi iyi ayarlayarak. Gün içinde güven ve sakinlik hissini tekrardan bedenimize hatırlatmamız gerekiyor. Ve tabii ki devamlı kendimize şunu söyleyeyim. Güvendeyiz. Her şey hallolur. Evelallah. Yani olacak şeylerin, bazen değiştiremeyeceğimiz şeylerin önüne geçmemiz de mümkün değil. Teslimiyet işte burada başlıyor dostlar. Yani stresle baş etmeyi öğrenmek gerekiyor. İnsanın yaşam kalitesi inanın hani çok değişiyor. Tabii ki her şeyi, tüm stresi ortadan kaldırmak mümkün değil. Hani stressiz bir hayat mümkün değil. Ama onunla baş etmeyi istersek öğreniriz. Hoş geldiniz. Instagram'da fotoğrafımızın altına gelen pek çok mesajımız var. Orada yeni ayımız, yeni haftamızdan paylaştık. O mesajlarınızı da birazdan okumaya başlayacağım.

Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol!

Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt. Pilot
1: Garaj Şoto Ekspertiz. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

Şimdi tabii ki bulunduğumuz binada Turkuaz Medya'da pek çok böyle farklı birimler var. Az evvel böyle kapıyı koşarak çaldı bir çok sevdiğim arkadaşım, dostum, teknik bölümden Naci. Dedi ki ya sana bir şey söyleyeceğim, yayındasın ama dedi, ben Turkuaz Anadolu'yu çok seviyorum. O kadar gurur duyduk ki hepsi bizim çocuklarımız, bebeklerimiz, aşklarımız, canlarımız ya. Tam 13 radyomuz var. Turkuvazradyolar.com, Turkuvazradyolar mobil uygulama. Ne güzel çalıyor Anadolu dedi. Bu nedir böyle arka arkaya türküler dedi. Tabii ki çok gurur duyduk, mutlu olduk. Sadece Radyo Turkuaz değil, diğer tüm kanallarımızı, dijital ve tematik kanallarımızı dinlemeyi ihmal etmeyin diyorum. Mesela ben pazar günleri temizlik yapacaksam diyelim ya da cuma böyle akşamları hemen enerjiyi açıyorum. Öyle bir enerji geliyor ki kahvemi alıp böyle pencere kenarında softa açıyorum. Böyle yabancı müzikler ama böyle gerçekten hani 70'ler, 80'ler, 90'lar da var yabancı müziğin. Böyle çok böyle işte cazı da arada var, bluzu da var. Gönlümün dostları baktığınızda daha karışık ve karma çalmayı seviyoruz. Herkese hitap etsin diye. Tabii ki Radyo Turkuaz'da da aynı. Şimdi bir Muaz Ersoy dedik az evvel, Rayman dedik, bir Sezen Aksu'ya geçiş yapacağım ama diyeceğim ki geçmişte sabır, nezaket ya da sırf eski dostluklar hatırına tahammül ettiğiniz acaba hani kötü enerjiye sahip kişiler var mı? Artık hayat diyor ki bakın, içinizdeki huzuru korumak bencillik değil, bir zorunluluk. Size iyi gelmeyen, varlığıyla yük olan herkesi geride bırakma zamanı diyor. Olmuyor, kolay değil. Ayıp olmasın diyoruz, size ayıp oluyor. Ama çok günah diyoruz. Bunun nesi günah? Kendi kulağımıza giriyoruz. Bizi devamlı eleştiren, bizimle mutsuz olan, bizi bir tür yaptığımız hiçbir şeyde beğendiremediğimiz insanlar oluyor. Oysa alkışlamak çok önemli. Kötü günlerde bakıyorum, yanınızda olan insanların samimiyeti de orada belli oluyor. Evet, yani o kadar samimiyetsizlik görüyorsunuz ki kötü günde ben çözerim insanları. Ama iyi günde de gerçekten böyle yarım ağız sizin yanınızda olanlar, mutluluğunuza şöyle bir hani o bakışıyla, sözüyle, davranışlarıyla böyle bir kötü enerji verenler oluyor. Lütfen neşeyi, bir hafifliğe yer açın bu tarz insanlardansa.

0: yoksun kollarım boşluğu sarıyor.
1: Turkuaz efsane, yine çok sevilen kanallarımızdan bir tanesi. İşte ondan bir Selami, bir Nevi Bitmesen işte arka arkaya gelsin istedim. Bakın, özür dilemeyen, teşekkür edemeyen, hatasını kabul etmeyen ve telafi de etmeyen kimseye ömrünüzden bir saniye bile vermeyin dostlar. Çünkü özür dilemek küçülmek değil, olgunlaşmaktır. Teşekkür etmek bir nezaket göstergesi değil, değer bilmektir. Hatasını kabul etmekse kişinin kendisiyle yüzleşebilecek kadar güçlü olduğunu gösterir. Fakat bazı insanlar vardır ki ne kırdığını görür, ne sorumluluk alır, ne de telafi etmek için bir adım atarlar dostlar. Her şeyi karşı taraftan düzelmesini beklerler ya da mal öyle geldi, öyle geçer diye hiçbir şey yapmazlar. Oysa sağlıklı ilişkiler haklı çıkma çabasıyla değil, sorumluluk alma cesaretiyle ayakta kalır. Hadi bir de anma arkadaş diyelim ve dostlara armağan olsun mu?

0: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Hakan abi be.

0: güzel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşposta. Maksimum iş yerim şimdi İşpos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşpos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Babalar günü hediyelerinin tam zamanı. Huawei Watch Fit 5 Pro.

0: taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, teknoloji hediyelerini keşfedin. Son gün 16 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.

Şimdi biraz mesajlarınıza bakmak istiyorum. Altı ekranı açtım. Önce WhatsApp 500-588-30-0. Ebracığım hoş geldin. Ne güzel böyle. Bayılıyorum sizin radyolarınıza şöyle mutfakta, değil mi? Salonda, balkonda. Gülşah'cığım sen de hoş geldin.

Sıradaki şarkıyı sana gönderelim. Özgür'le özellikle bir şarkısı. Hep aynı şarkı. Nedir bu beyaz zambaklar? Aranızdaki bu şarkıyı anlatın bakayım bana. Serdar'cığım sen de hoş geldin. Yettim ki sunum diyor. Hatice'ye selamlar. Kırıkkale bizi dinliyor şu an. Sunamızda yine böyle mutfağından, radyosundan çok güzel Nide'ye selamlar. Bir video paylaşmış sağ olsun. Gaziantep burada mı acaba? Günaydın Gaziantep bana günaydın. Tünaydın oldu artık Aysun. Tünaydın oldu. Aydın'dan Hatice'miz bezelyeleri ayıklıyor. Ya ben de bu hafta sonu yapacaktım ama birkaç sebze aldım. İnşallah bu akşam başlayacağım zeytinyağları yapmaya. Fitnatçım sen nerelerdesin diyecektim. Şu an Eskişehir'de bir beyaz eşya çalışanları bizi dinliyorlar. Emel, Özlem ve Soner kardeşlerimiz de demiş. Fitnat çok güzelsiniz biliyor musun? Selamlar gönderiyorum. Harika bir fotoğraf. Kayseri'de Emel'im neler yapıyor acaba? Canım benim sıradaki şarkıyı ona da armağan etmek istiyorum. Ne çalalım dedim. Şöyle geçmişe mi gitsek yenilerden mi dedim. Ama siz istediniz ki Sıla'dan bir fırtına.

bazen yaptığımız belki yanlışlardan biri olabilir bu. Bir insanın hayatında yaşadığı her olumsuz deneyim, yani gelecekte karşılaşacağı tüm insanların ve ilişkilerin aynı şekilde sonuçlanacağı anlamına gelmiyor. Biz ama sanki öyle olacak gibi davranıyoruz. Yani bazen bir hayal kırıklığı yaşadığımızda kendimizi korumak için tüm ihtimallere kapıyı kapatıyoruz. Oysa tek bir çiçeğin çürümesi bütün çiçeklerin değersiz olduğu anlamına gelir mi? Tabii ki gelmez. Yani o çürümüşlük de o insanın kendisiyle alakalıdır ya da o çiçeğin durumuyla alakalıdır gönlümün dostları. Bunun bize bulaştırılması ya da başkalarının da aynı olacak diye kendimizi şartlandırmamamız gerekiyor. Yani bir dostluk bitebilir, bir ilişki yürümeyebilir, bir insan beklentilerimizi karşılamayabilir. Hayatın bize sunacağı diğer güzel bağları da reddetmememiz gerekiyor. Çünkü her insan farklı, inanın her insan farklı. Her insan farklı bir hikaye, farklı duygulara ve farklı niyetlere sahip. Acaba öyle mi düşünüyor benim dinleyicilerim? Mesela Melek gelmiş, Gaziantep Gülsen annem gelmiş. Kayseri'den Emel'cim gelmiş de hem de İstanbul'a da geldi, İstanbul'a da. Selamlar gönderiyorum ona. Belki buluşuruz değil mi? Aylacığımla buluştuk, bir şeydam geldi de buluşamadık. O da tam bir bayrama rast geldiği için. Umarım diyorum kapımız herkese açıktır. Ebru'cum gelmiş, taşınma sürecinde bizi dinliyormuş. Çok zordur biliyorum Ebru. Keşke gelsem yanına. Ah keşke yanına gelsem de şu an sana yardım edebilsem. Şimdi sıradaki şarkıyı özellikle isteyen bir dinleyicim vardı. Kamran Hanımcığım, silemedim dediniz. Mert Demir'den istediniz ama altına da uzun bir mesaj gönderdiniz. Ben size diyorum ki siz çok doğru yoldasınız. Gönlünüz, yüreğiniz, aklınız, tüm bunları birleştirin bakalım neler çıkacak ortaya. Ama önce merkeze kendinizi koymayı unutmayın.

Expertiz. Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
1: Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı 2024 enerji hesapları verilerine göre toplam enerji akışları 20.164 petajul olarak hesaplandı. Toplam enerji kullanımının %51,7'si ekonomik faaliyetlerde gerçekleşirken bu alanda en yüksek payı imalat sanayi aldı. Nihai enerji tüketiminde ise petrol ürünleri %41,9 ile ilk sırada yer aldı.
0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

0: Bana sevmeyi anlar, bana esmeyi anlar.
1: Bazen böyle çiçek almayı bilemezdim, jest yapmayı bilemezdim, ne bileyim sevgimi gösteremezdim diye çok şey duymuşuzdur, yaşamışızdır, deneyimlemişizdir. Aslında mesele çiçek falan da değil, bir şey almaktır. Hani o objeler hiç değil, onlar sadece birer araç. Mesele bir kalbi hissettirebilmek, sevginizi gösterebilmek. Bunu sadece sözle değil, davranışlarla bunu yapabilmek. Bunu galiba kadınlar çok daha fazla yapabiliyor, çok daha net hissettirebiliyor. Yani seni düşünüyorum ya da sana değer veriyorum, sen benim için özelsin demenin en sade yolu belki de işte küçücük bir çiçek. Ya da gelirken böyle, ya sen bugün çok yoldun hanım, yani ne istersin, sevdiğim bir tatlıyı, sevdiğim bir şeyi alayım, ne eksik diye sormak da bir sevgidir, bir özeldir, bir özendir aynı zamanda. Yani bir insana bir şey alıyorsanız hangi düşünceyle aldığınız çok önemli. Yani değerli hissettiren şey o nesnenin kendisinden çok o davranışın arkasındaki niyettir. Hadi bu beylik laflarımızla ama gerçek olanlarla

samimi olanlarla programı artık yavaş yavaş bitirelim. Bülent Bey Görüm efendim Bursa'dan şu an Mustafa Kemal Paşa yolunda, aracında bizi dinliyorlarmış. Onlara da selam olsun. Gitmeden birkaç mesaja bakayım. Mersin'den tabii ki kara kalem resimleri çizen muazzam bizim ressamımız Serdar Baş Beyefendi bizi dinliyor. Ona buradan selam olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Zerrin'cim gelmiş. Zerrin'i şimdi görüyorum. Sabah saatlerinde bakalım kimler vardı, okuyamadım, çok mesaj vardı. Teşekkür ediyorum onlara da. İlk böyle Yeşim, ardından Muhammed Bey'i görüyorum efendim. Birsen'imizi Diyarbakır'dan, Gaziantep'ten Cemile'yi görüyorum. İlk bana mesaj gönderen dinleyicime şöyle bir gitmek istiyorum. Fatma Karakaya, evet Fatmacığım. Çok teşekkür ediyorum ona, sağ olsun, var olsun. Şimdi ben artık dedim ki bu saati şöyle romantik bir şarkıyla kapatsak. Şebnem Ferah çalsam, bir Ünzile desek gönlümün dostları, nasıl olur? Bence çok güzel olur. Birazdan kim geliyor? Hilal Özgani geliyor, enerjisiyle, neşesiyle, şarkılarıyla. Levan Sam ve Şebnem Ferah'la programı bitirmek istedim. Yarın saatler onu gösterdiğinde inşallah yeniden buluşalım diyorum. Bunu gönülden istiyorum. Radyonuz açık olsun. Ben şimdi sosyal medyaya gidiyorum. Instagram'a paylaşmış olduğum fotoğrafın altındaki mesajları bir beğeneyim. Bakayım neler gelmiş. Yeni aydan bahsettik. Yeni ayımızda hayırlı olsun diyorum gönlümün dostları. Bütün burçlar için bakın çok güzel, çok özel zamanlardan geçiyoruz. Bu 15 günü çok iyi değerlendirin.

Efendim hoş geldiniz. Saatimiz 12.04. Günlerden pazartesi, günün ritmi başlıyor. Hilal Özgani ile sosyal hayattasınız. Gönül dostumuza kocaman teşekkürler. Ayın 15'i, Haziran'ın 15'i de yaptık. Yaz geldi geliyor derken...

gidiyor. Yetiştireceklerinizi sıcak havalara artık kanalize edin, tamam mı canlarım? 0505 188 30 0'dayım. Ama haber başlıklarımız, ama güzel haberler, ama biraz uyarıcı, biraz da dikkat etmemizi gerektiren haberlerin başlıklarıyla burada olacağız. Hava sıcak.

0: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten.

0: endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emekliliği. Gücü adında.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bankam Tombank kartım hadi. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Lacivert dergi aile dosyasıyla raflarda. Aile küçük ümmet modelidir. Peygamber ocağı olarak aileyi görmek, babasız büyümek ve evlatsız kalmak arasında Hazreti Muhammed. Evde pişen yemek aidiyet hissi verir. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Haziran sayısında.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçen

0: yesler geçer. Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye. QNB'ye geçer. Sulanda geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: ...650 liralık otogaz alan herkes... ...65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar... ...barbeküler ve tüm ürünler için... ...Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr.

haberler var. İyilerden başlayalım. Çünkü bence dünyayı sevgi kurtaracak, dünyayı iyilik kurtaracak. Ben umudumu hiç yitirmedim. Çünkü bir otobüs şoförünün kimliğini otobüste unutan LGS adayına yardım etmek için yolcularla beraber güzergahını değiştirerek kimliğini sınava yetiştirmesi gözlerimizi dolu dolu edecek bir haberdi. Lütfen kalbimizdeki iyiliği koruyalım. Bize ne kadar kötülük yaparlarsa yapsınlar, biz aynı kalalım. Bence ihtiyacımız olan tek şey demeyeyim de madde sıralamak lazım. İhtiyacımız olanlardan biri iyi kalmayı başarabilmek. Hadi bakalım, açın radyonuzun sesini.

daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0505-188-30 ile bugünün mesajlarına şöyle bir bakacağız. Kimler nerede? Haftaya nasıl başladılar? Keyifler nasıl? Tabii ki ilk mesaj Uğur'dan. Hemen ardından Deniz Girinci'den. Mücahit Silahzade de iyi yayınlar İlal abla diyor. Bir de şarkı isteği var.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'lu Alperen'den inanılmaz bir blok. Uhuhu, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
2: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Bravo Vodafone. Pilot garaj yapı ekspertiz.
3: Bizim çocuklar sahada, İlker hep yanlarında.

fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr. Reklam.

bu şarkıyı hatırlayanlar, hatırladım yazsın valla. Fıkkırı. Hatice'cim Kırıkkale'den yazmış. Bakayım Elvan, hoş geldin kızım, işteyim çalışıyorum. Heh, bugün bizdesin o zaman. Bütün gün Radyo Turkuvaz Almanya'ya, bizim Almanya'daki Elvanlara, Gülaylara, tüm dinleyicilere selam.

Yani çok yağlıyız. Bu kaslılar nasıl oluyor da bu kadar güzel görünüyorlar? Evet, spor yapıyorlar ama beslenme de çok önemliymiş. Ben birazcık daha kolayına kaçtım. Daha kolay besinleri alabilmemiz için biraz araştırma yaptım. Hazır böyle yaz gelmişken değil mi? İnsan kendini iyi hissetmek istiyor aynaya baktığında. Kas kazanmak için en iyi besinlerden bir numarada yumurta. Ama yumurtanın tamamı, tam yumurta yok, beyazı sarısını ayırmadan. Yumurta akı değil, tüm yumurtadan bahsediyorlar. Diğerleri

haberlere bakalım ve mesajlara bakalım. Siz de bu hafta başlangıcında paylaşmak istediklerinizi bana yazabilirsiniz. Ticaret Bakanlığı yetki belgesi olmadan ikinci el araç satışı yapanlara bu yıl 108 milyon liradan fazla ceza kesmiş.

Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim. Siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

İndirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

Trabzonlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! TVBu Go. Detaylar TVBu.com.tr.

0: Reklam.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
0: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir.

0: arayabilirsiniz.
1: CV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.
2: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
3: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
2: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
4: Radyo Turkuaz.
5: İstanbul 93.6.
6: 93.6.
5: Ankara 90.2.
6: 90.2.
5: İzmir 101.
6: 101.
5: Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
4: Radyo Turkuaz.
5: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Mayıs ayında çok yağmur yağış oldu ya. Bir açıklama yaptılar bununla alakalı. Son 33 yılın en yüksek yağış alan Mayıs ayıymış. Hani biz bir türlü yaz gelmedi, bahar gelmedi. Bu nasıl Mayıs? Şubat gibi Mayıs mı olur diye isyan ettik ya. Biz zaten dünyaya insanoğlu olarak isyan etmeye gelmişiz ya. Tövbe yarabbim. Yağışlar geçen yılın aynı dönemine göre %98. Mevsim normallerine göre %81 artmış. Ondan önceki senede kuraklıktan bahsediyorduk. Artışlara sevinelim. Çok artınca da sel kıyamet oluyor. Ne yapacağımızı da şaşırdık. Nereye dua etsek yanlış duadan korkuyoruz artık. İstanbul'da ortalama kira 42 bin lira olmuş.

maçla alakalı da yorumlar var tabii. Dinleyiciler de yazıyor. Vallahi önümüzdeki maçlara bakacağız. Şimdi çocukları yenince alkışlayıp yenilince de yermek çok doğru değil. Ben hocaya takığı Montella ile ilgili bütün taktiksel konularını eleştiriyorum. Çocukların doğru yerde oynaması bize şans getirir diyorum yani, bu kadar.

ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatilin... Maksimum özel fırsatlar ETS'de.

Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

ediyoruz. Bu arada Fatih Terim'in bir açıklaması var. Diyor ki Avustralya maçı bitti. Biz üçüncü olduğumuz Avrupa Şampiyonası'nda Portekiz'e 2-0 yenilerek başlamıştık. Sonuna kadar gittik. Ben de bunun istatistiklerini sordum. O gün tabii ben ağlamakla sabah 5'inde kalkmışım. Maç öncelerini izliyoruz. Evde hazırlanmışız. Kırmızı beyazlar giyinmiş. Sabah 7 maç başlıyor heyecan dorukta. Fark beklerken 2-0 bitti. Dedim ki canımız sağ olsun ama gerçekten şampiyon olduğumuz zaman da yenik başlamışız.

0500-188-30 çift sıfırla bana ulaşanlar var. Tabii radyocuların da sesi kısılabilirmiş az önce. Günay'ım duydun mu kız? Kalpler göndermiş. Esra'cığım tatlım benim canım. Hilal İşkom. Yarım kız seni. Ay Esra beni çok güldürdün ya. Yok kız. O kadar dahil olmadım sanatçılara. Her gün iki yumurta yerim çocukluğumdan bu yana yumurtasız günüm geçmez. Aa o konuyu unuttuk kızı, iyi hatırlattın Aylam. Öperim yanaklarından. Tuna da yazmış.

yaşasın pazarteziler. Japonya'da bebeklerin ağlama seslerini analiz ederek ağlamanın nedenini tespit edebilen bir yapay zeka geliştirilmiş. Ay bunlar anne de buldu çocuklara. Ay Japonlar. Ay biz zavallı anneler gazı mı var? Yeri mi ağrıyor derken onlara bütün ilgimizle. Ay yapay zeka. İzmir'de horoz dövüştüren 10 kişiye 130 bin lira para cezası kesilmiş. Oh canıma değdi.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, sigortam Net. Pilot Garaj Oto
5: Ekspertiz. Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere

0: sesler geçer. Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye. QNB'ye geçer. Sulada geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: kurallarını sunar.
1: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

gelmişler. Yeğenleriyle birlikte gelmiş. Öpüyorum. Kırıkkale'ye selamlar. Bakalım Ebru yumurtayla ilgili bir şey söylemiş mi? İyi haftalar dilemiş o. Canım benim, öpüyorum. Antalya'ya selamlar. Süreyya Söylemez mesajın az sonra.

yavaş yavaş yayının sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Kabul edin 15 Mart, aman 15 Haziran'ı ben Mart'ta kaldıysam demek. 15 Haziran'ı güzel başlattık, hafta başıydı. İyi geldi hepimize şarkılar. 90'lar, yeniler karışık ama

Bizim çocuklar sahada, İlker hep yanlarında.

0: hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot. Reklam.
2: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
3: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
2: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
4: Efendim saatimiz 13.53. 15 Haziran günlerden pazartesi, haftayı başlattık. Bol şanslı ama önce sağlıklı. Şifa bekleyenlere şifa versin Rabbim, öyle duamızı edelim. Para bekleyenlere para, eş bekleyenlere eş, iş bekleyenlere iş. Öyle haftamız uğurlu olsun, çünkü ikizlerde bir de yeni ay varmış. Bunu da yarın konuşuruz. Gönül dostundan öğrenin. Kendinize iyi bakın.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kızgın mısınız? Kırgın mısınız? Yorgun musunuz? Yoksa çok mu neşelisiniz? Hayatınızın en özel ya da en kötü gününü mü yaşadığınızı düşünüyorsunuz? Peki bu durumu hangi şarkı özetler? İşte tam da bu yüzden doğru frekansta...

Efendim herkese merhabalar, sevgiler, selamlar güzel insanlar. Hayırlı haftalar diliyorum. Bir hafta süresince yoktum sizinle birlikte. Son yayını geçen hafta pazartesi günü yaptım ve izne ayrıldım. Şükür kavuşturana sizlerle birlikteyim Radyo Turkuaz'da. Bir kez daha sesimin ulaştığı, sesimi

yankılandığı bütün güzel dostlara sevgiler, selamlar. Hilal'i uğurladık. Can kardeşimi uğurladım, teşekkür ettim. Görev sırası bende. Saatler 17 gösterene kadar sizlerle birlikteyim. Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında, kısacası sesimin ulaştığı, sesimin yankılandığı bütün güzel dostlara sevgiler, selamlar. Evet, 3 saat yaşayacağız. Kimisi evinde, kimi iş yerinde, kimi aracında, ama eminim ki yine güzel dostlarımızın mekanlarında yankılanacak duygularımız, şarkılarımız ve sizlerin katılımıyla birlikte güzel bir 3 saat sizleri bekliyor. Türkiye'nin radyosunda, Radyo Turkuaz'da. Öncelikle mesaj hattımızı hatırlatalım. Önce ufak bir içtima alalım. Bakalım kimler aramıza yeni katıldı, kimler daha önce hiç yazmadı, kimler nerelerden dinliyor ve daimi dostların da katılımıyla birlikte bu güzelliği hep beraber yaşayacağız ve paylaşacağız. Evet, mesaj hattımız devrede. 505-188-30-0 mesaj hattımız. 505-188-30-0 mesaj hattı. Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku ile istekler. X'te Radyo Turkuaz ve Facebook'ta Turkuaz Radyolar olarak bizleri takibe alabilirsiniz. Herkese mutlu, herkese sağlıklı, güzel bir hafta olsun dostlar. Rabbim herkesin gönlüne göre versin. Başladık.

ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

Ev sattığı sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444 28 22. Tatilse Setur.

yıllar öncesine gittik bu şarkıyla birlikte başladık dostlar. Bir kez daha selam olsun sizlere. Özlenmişiz, güzel bir şey, beklenmek güzel bir şey. Allah herkesi sevdiğiyle barıştırsın, kavuştursun, ulaştırsın diyelim. Biz de sizlere kavuştuk bugün. Abdurrahman, senle başlayalım o zaman bugün. Ereğli'ye selam olsun. Esra, İzmir Sarnıç'tan severek dinliyoruz. Sıradaki şarkı sizler için de armağanım olsun. Kolaylıklar diliyorum arkadaşlarımıza. Nuray Zonguldak'tan güzel bir hafta olsun diyor. Hoş geldiniz, hoş bulduk. Hülya İzmir, sevgiler, selamlar. Ahmet Gaziantep'ten, Gizip'ten görevdeyim diyor. Şükür kavuşturana demişler. Yeşim İzmir'den, özledik vallahi diyor. Şükür kavuşturana. Esra Metin, çok teşekkürler, yokluğunuzu hissettik diyor. Çok hissettik hem de. Düzce'ye sevgiler, selamlar. Mehmet Develi, Gaziantep'ten severek dinliyorlar bizi. Adana Kendişah, Torosların Bürücek Yaylası'ndan sevgiler, selamlar. Sıradaki şarkım sizler için. Ebru Antalya'dan özletiniz diyor. Selam olsun size Antalya'ya da, sevgiler, selamlar. Süreyya, o da bizim dostlarımızdan. Sevgiler, selamlar olsun size de. Papağanım Cesur'la beraber dinliyoruz siz demişler. Sıradaki şarkı da sizler için. Tuğba, merhabalar, özlendiniz diyor. Giresun'a sevgiler, selamlar olsun bir kez daha. Sevgili Tuğba ve Özgür için ve bütün sevdikleri için de hediyem olsun, dinleteceğim şarkı. Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da. Varsa sizin de yüreğinizden geçenler bana yazıp ulaştırabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

Öyle güzel mesajlar var ki ekranda. Teşekkür ederim. Gerçekten sevmek, sevilmek, beklenilmek güzel bir şey. Mutlu haftalar diliğinde bulunmuş Gül Nihal. Çok teşekkürler. Selam olsun size. Refik hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sana da iyi bir hafta diliyorum. Sana ve bütün dostların armağanım olsun. Bülent Kırşehir'den yazıyor. Sıradaki şarkı sana, Kahramanmaraş'a ve Kırşehir halkına. Selam olsun size de. Merhabalar, Maraş'tan dinliyoruz. Nazlı abi diyor, bayağıdır yoktun diyor. Bir 4 gün yoktum yayında sadece. Salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri yoktum. Selam olsun size de. Meryem İzmir'den, abi şükür kavuşturana. Vallahi de çok özledik diyor. Hoş geldiniz, sağ olasın. Esma, Almanya'da güneşli bir günde yurtta ders çalışırken dinliyorum sizi. Anneme selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Sıradaki şarkı ona armağan olsun diyor Esma. Allah zihin açıklığı versin. Güzel bir şarkım var sizler için de. Enver Ataşehir'den selamlar. Yokluğunuz bize çok uzun geldi diyor. Çok teşekkürler. Selam olsun size. Sizi dinlemek çok iyi geliyor bize. Stresi azaltmanın en güzel yolu diyor. Çok sevdiğim Ayşem'e 10 Haziran'da doğum günü olan kızım Sena'ya bir şarkı hediye ediyorum demiş. Geçmiş olsun. Ne diyelim? Selam olsun size de. Geçmiş doğum gününüz kutlu olsun. Afyon Karahisar'dan Görümcem'le diyor. Salatalık gömüyoruz. Burayı diyor dolu mahvetti diyor. Merve İşcan. Ne diyelim? Gerçekten zor. İzmir Seferihisar'dan Filiz. O da bizi dinliyor. Filiz için ve bütün sevdikleri için de hediyem olsun. Dinleteceğim şarkı. Devam ediyoruz. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz ve X'te Radyo Turkuaz.

0: vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran-18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili serviste

0: garantiyiz. Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne ister ister ol. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Kazancım.net, Sigortam.net.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

14.36 oldu saatler. Necmiye Çankaya merhabalar diyor. Bizden de sizlere en güzel merhabalar. Sıradaki şarkılar sizler için de. İstanbul'dan Mahir, sıradaki şarkı senin için. Ayşegül Trabzon'dan dinliyor. Selam olsun diyor. İrem Derici diyor harika gitti. Şu an sıradaki şarkımda sizlere armağan olsun. Size ve bütün sevdiklerinize bir yandan yemek telaşı. Tabii ev kadınlarının işi gerçekten zor. Rabbim güç kuvvet versin. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim size. Vildan hoş bulduk. Çok teşekkürler. İşini dinliyoruz. Sıradaki şarkı senin için. İstanbul'dan Hakan. O da bizi dinliyor. Sevgiler selamlar size de. Hatice Kırıkkale'den dinliyor bizi. Sıradaki şarkı sizler için. Vallahi diyor yayında olmamana kendi adıma sevindim diyor. Çok yoğun bir hafta geçirdik diyor. Ben dinleyemedim diyor. Yoksa diyor kaçırsaydım çok üzülürüm demiş. Peki selam olsun sana da. Merhabalar hoş geldin diyor. Güzel bir hafta olsun. Fatma gönderdiği mesajda. Nuran Sakarya'dan hoş geldiniz diyor. Hoş bulduk. Sakarya'ya sevgiler selamlar. Sevda. Sıradaki şarkı sizleri için. Bugün tam diyor 6 ay oldu İsviçre'den vatanım Türkiye'ye dönüş yapalı. Ne çabuk geçti.

geçti zaman diyor. Geçen arkadaşlarla biz de konuşuyoruz, dedim ki dünya ne kadar hızlı mı dönüyor yoksa bize mi hızlı geçiyor anlamadım. Kayseri'ye selam olsun, oğlum Yusuf'a, eşime ve İsviçre'deki yarım kalan canlarım armağan olsun diyor. Her şey gönlünüzce olsun, bu şarkı da sizlere hediyem olsun.

Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da. Gökhan ben, selamlar Mardin'den. Can dostum Ali Öztürk'e armağan olsun diyor. Aydın'dan Yeşim, şükür kavuşturana diyor. Şifa bekleyen bütün hastalarımıza gelsin demiş. Amin. Rabbim Şafi ismiyle şifasını versin bütün hastalarımızın. Meryem, eşim Turan, Saadet, Selman Akçay'dan Eskişehir'e doğru yolculukta dinliyoruz sizi. Bugün sınava girecek olan oğlum Eren'e de başarılar diliyorum demiş Meryem Hanım. Allah kolaylık versin, Allah zihin açıklığı versin. Kürşat, merhabalar, sıradaki şarkı senin için. Merhabalar, sevgili eşim Melike için gelsin diyor. Sevgili Onur, onu çok seviyorum diyerek duygularını paylaşmışlar. Zeliha Gaziantep'ten, annem, ben ve kardeşimle birlikte temizlik yapıyoruz. Yayına gelmeni dört gözle bekleyen annem için sizden bir şarkı istiyorum demiş. Serdar Ortaç şarkısı peki. Reklamlardan sonra dinleteceğim. Ama ondan önce istek alan bir şarkım daha var. Önce bu şarkıyla sizleri buluşturacağım. Hemen ardından kısa bir araya gidelim. Aranın ardından da istek alan bir Serdar Ortaç şarkısıyla sizleri baş başa bırakayım, olur mu? 505-188-30-0 mesaj attınız.

0: Trabzonlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Eyvah! Yemeğin dibi tuttu
2: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak Safe Cook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar Aygaz.

0: tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
1: Bellona.
2: Reklam.

İnsanlar neler yaşıyor hayatın içerisinde, değil mi? Çünkü kim kimin ne yaşadığını tam olarak bilmez. O yüzden herkes birbirine biraz daha empatiyle, biraz daha nazik, biraz daha anlayışlı bir şekilde yaklaşırsa eminim ki hiçbir sorun kalmayacaktır. Tebessüm bazen yorucu bir günün ya da yorucu bir zamanın belki de ilacı olacaktır. O yüzden de her zaman söylüyorum, hem etrafımıza gülümsemeyi hem de hayatımızdaki insanlara ümit vermeyi, onlara bir anlam katmayı unutmayalım, olur mu? Bunlar güzel şeyler. Hayatın güzelliği de buradan kaynaklanıyor. Merhabalar diyor Necmiye. Zevkle dinliyorum sizi. Malatya'dayım. Çiçekçiyim demiş. Hayırlı işler diliyorum. Rızkınız bol olsun. Yasemin Yozgat'tan hoş bulduk. Annem ve kız kardeşimle mutfakta diyor yaprak sarması sarıyoruz ve sizi dinliyoruz. Şarkılarınız önce annem ve kardeşime, sonra bütün dinleyicilere gelsin. Bereketli olsun. Selam olsun size de. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Gülsüm abi hoş geldin diyor. Sen yoktun ama biz hep buradayız diyor. Senden bir şarkı istiyorum demiş. Selam olsun sana da. Giresun'dan, Saklı İş Merkezi'nden Erdal, ikinci katta çalışan çok sevgili çalışma arkadaşlarıma sizden bir şarkı istiyorum demişler. Benden de sizlere selam olsun. Fatma, Yılmaz abinin servisinden bütün servis sizi dinliyor.

demiş. Sevgili Fatma Hanım'a ve Hatay'da kulak veren dostlarımıza da sevgiler, selamlar. Hadi gelin bu güzel şarkıyla bu saati noktalayalım. Ardından ikinci saatimize merhaba diyeceğiz. İkinci saatte bakalım kimler bizimle birlikte. Var mı gönlünüzden geçenler? Ben buradayım. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

Gidişat ne olur bilinmez ama Rabbim herkesin hakkında hayırlısını versin. İkinci saatteyiz dostlar. Her yeni gün, her yeni bir başlangıç gerçekten insanlara bir fırsat. Bunu iyi değerlendirelim. Hayatımızın anlamını, hayatımızın tadını, hayatımızın gidişatını ona göre belirleyelim. Çünkü kimin ne şekilde gidişatı ya da gidişi belli olmaz. Evet, bakalım kimler nerede? Hülya Adana'dan dinliyor, hoş bulduk. Benim için de bir şarkı diyor. İsa İstanbul'dan, iş yerinde dinliyorum sizi kahve eşliğinde. Eşim Hatice için gelsin diyor. Onu çok seviyorum. Seçil, o da beni dinliyor şu anda. Seçil için ve bütün sevdikleri için. Cemile İzmir'den dinliyor. Selamlar, sevgiler. Kalbimin diğer yarısı olan ve her anını çok özlediğim biricik eşime gelsin. Yasemin Mardin'den, Mebrure'den bir şarkı istiyorum demiş. O da bir yapay zeka şarkısı ama takma ismi Mebrure. Elvan abla, o da bizi dinliyor. Kulağım sizde. Almanya Minden taksiden durakta dinliyorum sizi. Selam olsun size de. Sevgiler, selamlar. Abdurrahman Konya'dan dinliyor. Sıradaki şarkılar Saadet Nisa Hanım için gelsin diyerek duygularını dile getirmişler sevgili dostlar. Bir gülümseme ısmarla. Yepyeni bir Funda Arar şarkısıyla baş başa bırakacağım sizi. Herkes birbirine gülümsesin. Herkes birbirine güzel enerji versin. Bunlar önemli şeyler insanların hayatında. Belki de en darda, en umutsuz onda hissetmiş olduğunuz bir insana bir elle ya da ne bileyim bir gözle dokunmanız bile o insan hayatında belki de önemli değişikliklere sebep olabilir. O yüzden her zaman söylediğim gibi herkes birbirine şifa versin. Şifalanalım hep birlikte, olur mu? 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

0: böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Pınar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Devam ediyoruz. Behzat kardeşim kulakları çınlasın, çok sever bu şarkıyı. Ben de ayrıca çok severim. Didem'e, Sinem'e, İbo'ya hepsine benden sevgiler, selamlar olsun. Az önce konuştuk Behzat'la. Tesadüfen de bu şarkıyı dinlettim. Ama onun haberi yok şu anda görevde. Allah güç kuvvet versin. Bütün polislerimize, emniyet teşkilatına, askerlerimize, kolluk güçlerimize Rabbim ayaklarına taş değdirmesin. Selam olsun her birine, ailelerine, sevdiklerine. Devam edelim. Gelen mesajlara

Şöyle bir göz atalım bakalım kimler nerelerden dinliyor bizi. Önce bir mesaj attığımızda yazan dostlarımız var. Maraş'tan selamlar. Beraber çalıştığım Mecit Şentürk abime Sezen Aksu'dan bir şarkı az önce dinlettim. O zaman sevgili kardeşlerime de hediyem olsun. Yasemin çok teşekkürler. Bir şarkım da sizler için. Merhabalar, Kahramanmaraş'tan arkadaşım Yasemin için sizden bir şarkı istiyorum diyorum yine Çelik Hanım Efendi'ye ve bütün sevdiklerine. Ceylan Pınar'dan Meli Metin. Aleyküm selam, selam olsun sana da. Az önce Funda Arar'la devam etmiştik. Sana da hediyem olsun. Fahri İzmir'den sıradaki şarkı sana ve bütün sevdiklerine armağan olsun. Fahri Hoca'ya da sevgiler, selamlar, sağlık, sıhhat. Merhabalar, inşallah iyisinizdir diyor Zekiye. Radyom açık, kulağım sizde, iyi ki varsınız diyor. Selam olsun size de. Hamdi'ye, Kubeyciğim nerelerdesiniz diyor. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Sizi dinlemek çok keyifli diyerek duygularını paylaşmışlar. Peki, devam edelim. Şöyle biraz 90'lara gidelim. Ege'nin unutulmaz şarkısıyla baş başa kalacağız. Hemen ardından minicik bir araya gidelim. 5 saniyelik, 6 saniyelik. Ardından devam edeceğiz. Varsa sizin de gönlünüzden geçenler, ben buradayım saatler 17'yi gösterene dek. 505-188-30-0 mesaj attı.

Hakkı Yalçın şarkıları gerçekten bir harika. Sağlık saat diyorum Hakkı abiye de. Gerçekten çok önemli bir üstad, çok önemli bir insan. Çok sevdiğimiz, kıymetli bir abimiz bizim, canımız. Kulakları çınlasın Hakkı Yalçın'ın. Fatma Karakaya, hoş bulduk, çok teşekkürler. Pamuk çapası yaparken dinliyoruz sizi. Aydın Germenci'ye selam olsun. İsmini hatırlayamadım diyor. Beyaz olamadım ama siyah da değilim. O şarkıyı istiyorsun? Birazdan dinleteceğim o zaman o halde. Ali Irmak, nasılsınız diyor. Antakya'ya sevgiler, selamlar. Sizi dinliyorum. Arkadaşım olan Sezen'in doğum günü, nice mutlu yaşlara diyebilir miyiz diyor. Tabii ki, bugün doğan herkese sağlık, sıhhat, hayırlı bir ömür diliyorum. Abi nerelerdesin, çok özledik seni diyor. Gözde İskenderun'dan, buralardayım. Aralıklarla izne ayrılabilirim, haberiniz olsun. Merhabalar, mutfak radyosunda turkuazsız olmaz diyor. Sessiz bir dinleyicinizim diyor. Sıradaki şarkımda sizlere armağan olsun. Sevgi Yılmaz Edirne'den yazmış bizlere mesajını. Merhabalar Emel, Nalan ve gücümüzün yetmediği yerde biz ablalarına yardım eden Soner için sizden bir şarkı istiyoruz demiş Fitnat Hanım. Selam olsun size de. Allah kolaylık versin güzel insanlar.

bizim canlarımız, can dostlarımız. Bursa'dan, Akçalar'dan Gamze ben. Biz kablo işinde çalışıyoruz ve sizi dinliyoruz. Size de güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Allah kolaylık versin sevgili dostlar. Peki, devam ediyoruz.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam.

Rabbim darda olan bütün nefeslere nefes katsın, güzellik versin, şifa versin. Aleyküm selam Serkan, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Merve Aktaş, Hatay Yayla Dağı'ndan kızım Şükran'la sizi dinliyoruz. Halamıza buradan selam söylüyoruz. O da sizi severek dinliyor şu an. Herkesin çok çok selam var diyor. İyiyiz, kendine iyi bak canım diyerek duygularını paylaşmış. Halamıza sevgiler, selamlar olsun diyelim biz de o zaman. Deniz Gümüş, keyifle dinliyorum sizi. Adana'ya sevgiler, selamlar. Gaziantep'ten Rukiye, kızım Defne ve Ece için sizden bir şarkı istiyorum. Allah bağışlasın, selam olsun. Ümran, seninle diyor, supla sipariş yetiştiriyoruz. Ablam bugün çok keyifsiz uyandım. Gönder oradan bir şarkı diyerek duygularını paylaşmış. Gönlünüzü, yüreğinizi, ruhunuzu daraltmayın. Çok rica ediyorum sizden. Herkes güçlü olmak zorunda. Cafer, ameliyatları atlattık bakalım inşallah demiş. Bununla bitmiş olsun. İnşallah yaşamamış olun diyelim. Sıradaki şarkıda sevgili Cafer için ve bütün sevdikleri için ve şifa bekleyen bütün dostlara lütfen dualarımızı eksik etmeyelim, olur mu? Devam ediyoruz Utku'yla isteklere. Programın yarısı geride kaldı. Bir yarısı daha var. Yine her tarzın güzellikleri olacak son bir buçuk saatimizde. Bakalım kimler nerelerden dinliyor? Ufak bir yoklama alalım mı? Sesimizi kimler nereden dinliyor? Nereden duyuyor bizi? Adınızı, nereden dinlediğinizi, sevdiklerinize mesajlarınızı ve sevdiğiniz sanatçının da adını yazarak bana ulaşabilirsiniz. 505-188-30-0. Yeni açanlar için bir kez daha tekrar edeyim. Aramıza yeni katılanlar, daha önce hiç yazmayanlar, sizler de buyurun. 505-188-30-0 mesaj attığımız.

Devam ediyoruz. 15.44 oldu saatler. Devam ediyor Utku'yla istekler. Önce bir Semicenk istekleri vardı. Semicenk'le sizleri birazdan buluşturacağım. Hemen ardından da kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından artık yavaş yavaş da bu saati toparlayacağız. Varsa sizin de gönlünüzden geçenler ulaşabilirsiniz. Gülşah abicim hoş geldin diyor. Senden bir şarkı bekliyoruz. Peki Gülşah için ve bütün sevdikleri için. Fikret, Çukurova Havalimanı'ndan Adana'ya doğru gidiyoruz diyor. Yolcularımızla sizi dinliyoruz. Bir şarkım da sizlere armağan olsun. İyi yolculuklar diliyorum. Orada dinleyen dostlara da sevgiler, selamlar. Güzel Adana'ma, sıcak Adana'ma, güzel dostlara selamlar. Aleyküm selam Batman'dan sevgili Mehmet. Bu sıcak havalarda bizlere ilaç gibi geldiniz diyor. Sevgili Mehmet Bülbül'e ve Şirin Bülbül'e sevgiler, selamlar. Başakşehir'den yazıyorum Mehmet. O da bizi dinliyor. Sevgili Mehmet Bey'e ve bütün sevdiklerine hediyemdir. Ferhat Kayseri'den Mersin'deki sevdiğim, değer verdiğim arkadaşım Duygu için diyerek duygularını dile getirmişler sevgili dostlar. Şimdi devam edeceğiz Utku'yla isteklere. Varsa sizin de yazmak istedikleriniz bana ulaşabilirsiniz. 505 188 30 00 mesaj attınız.

0: eviniz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Lacivert dergi aile dosyasıyla raflarda. Aile küçük ümmet modelidir. Peygamber ocağı olarak aileyi görmek, babasız büyümek ve evlatsız kalmak arasında Hazreti Muhammed. Evde pişen yemek aidiyet hissi verir. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Haziran sayısında.

0: Samsunlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Devam ediyoruz. İki kıymetli dostum, onlar da şu anda beni dinliyorlar. Sevgili Eda ve sevgili Nur. Nur Sever. Nur Sever Altay için, sevgili Eda için ve bütün sevdikleri için de armağanım olsun. Allah sizleri sevdiklerinize, sevenlerinize bağışlasın. Gerçekten benim için çok kıymetli iki güzel dost. Biz üç kız kardeş, iki bacanak Adana'dan Samsun'a mezuniyete gidiyoruz. Sıradaki şarkı sevgili Rabia için armağan olsun ve araçta dinleyen bütün dostlarımıza da sevgiler, selamlar. Abdülkerim Özkan, sıradaki şarkı sana da armağan olsun. Esra Afyon'dan dinliyor. Bütün sevdiklerim için her zaman Radyo Turkuaz diyor. Eksik olmayın. Edirne'den sevgiler, selamlar. Sevgili Hakan için ve bütün sevdikleri için. Eda Özdemir, sevgili Ahmet Metin, Ankara'dan dinleyen dostlara da sevgiler, selamlar olsun. Birazdan dinleteceğim şarkım da sizler için gelecek. İskenderun'dan Mehmet, ben kardeşlerim Yiğit ve Miran'a bir şarkı istiyorum diyor. Sizlere de benden sevgiler, selamlar olsun sevgili dostlar. Devam ediyoruz Utku'yla isteklere. Önce istek alan bir şarkım vardı. Önce bu şarkıyla sizleri buluşturacağım. Hemen ardından devam edeceğiz Radyo Turkuaz'da Utku'yla isteklere. Varsa gönlünüzden geçenler son saat için bana yazıp ulaştırabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attığımız, adınızı, nereden dinlediğinizi ve sevdiklerinize mesajlarınızı bana buradan aktarabilirsiniz. O zaman hazırsanız geçelim şarkımıza.

Üçüncü ve son saatimize merhaba demiş olduk Radyo Turkuaz'da. Bakalım Radyo Turkuaz Instagram sayfasında kimler var ve nerelerden kulak veriyor dostlarımız. Nilgün, o da biz dinleyen dostlarımızdan, İskenderun'a selam olsun. Fatma Kozan, Şükür Kavuşturan'a Aydın Germencik, sevgiler selamlar. Hemen ardından sevgili Ümit Silivri'den dinliyor bizi, selam olsun sana da. Nihal, sizin için de güzel bir hafta olsun diyor. Sevgiler, selamlar olsun sizler için de. Güzel bir şarkım var. Bakalım çalacağım şarkıyı sevecek misiniz? Ayrıca Senem, o da biz dinleyen dostlarımızdan. Senem için ve sevdikleri için. Aile Okumuş, Enes, Karaincirli'de, Arsa'da, Konteyner'da dinliyoruz sizi. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun güzel insanlar. Medine, Hatay Defne Devlet Hastanesi Kan Merkezi'nden selamlar abi diyor. Pazartesi sendromu diye bir şey yok. Bunu aklınıza koyun, olur mu? Çünkü bir insan güne nasıl başlarsa o şekilde hareket ediyor, o şekilde devam ediyor. O yüzden de her zaman güzel bakalım, pozitif bakalım, o şekilde hayatımızı devam ettirelim. En önemlisi zaten budur insanlar için. Songül Kasap, Beypazarı Kırbaşı'ndan selamlar. Tarlada dinliyoruz sizi. Eşim Mustafa, kızlarım Bahriye ve Gülden, kardeşim Hazel'e gelsin ve oğlum Muhammed'e selam olsun diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlar. Peki, devam ediyoruz. Artık son saatimizdeyiz. Bakalım son saatimizde kimler bizimle birlikte ve kimler nerelerden dinliyor bizi? 505-188-30-0 mesaj attığımız. Hadi dostlar, ufak bir içtima alalım. Bakalım Radyo Turkuaz dostları şu anda nerelerden dinliyor, nerelerden kulak veriyor bize. Tabii birçok dostumuzun gönlünden geçen sanatçılar var, şarkılar var. Onları da inşallah bir kısmını son saatimizde dile getireceğim Radyo Turkuaz'da.

0: sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
2: Otomotiv Sanayi Derneği 2026'nın ilk 5 aylık verilerini açıkladı. Otomotiv Sanayi Derneği verilerine göre yılın ilk 5 ayında toplam otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %10 azaldı. Aynı dönemde otomobil üretimi %20 gerilerken otomotiv ihracatı adet bazında 373.825 olarak gerçekleşti. Otomotiv Sanayi Derneği bu yılın Ocak-Mayıs dönemine ait üretim ve ihracat adetleriyle pazar verilerini açıkladı. Buna göre yılın ilk 5 ayında toplam otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla %10 azalarak 538.718 olarak kaydedildi. Otomobil üretimi de %20 gerileyerek 301.367 oldu. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 547.115'i buldu.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

Dedi ki her tarzın güzellikleri var. Bu şarkında ayrı bir lezzeti var sensiz yıllarda. Devam ediyoruz. Hayatın koşturması içerisinde. Bakalım kimler nerelerden yazıyor bize. Bir kez daha teşekkür ederim. Vakit ayırıp da yazmış olduğunuz her bir kelime için. Bursa'dan sevgili Burak selam olsun. Güzel Bursa'ya, Yeşil Bursa'ya. Havane Denizli'den selam olsun, sana da bir şarkım var. Dilber Viyana'dan dinliyor. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun. Necef Karaca, merhabalar. Sıradaki şarkı sevdiklerime gelsin diyor. Çok uzun zaman oldu diyor, yazmıyordum diyor. Her şey yolunda durmuyorum. Sizlerle daha iyi Necef Bey. Sevgiler, selamlar olsun gurbet ellere. Sizlere de sağlık, sıhhat diliyorum. Aydın Germencik'ten Buket, karnımdaki 8 aylık kızımla iş dönüşü dinliyoruz sizi maşallah. Rabbim sağlıkla kucağınıza almayı nasip etsin. Allah analı babalı büyütsün. Selam olsun. Esra Trabzon'dan dinliyor bizi. Şarkıların hepsi güzel diyor. Hepsi bütün gibi diyor. Ayrım yapmak çok zor diyor. Bütün dinleyenlere selam olsun. Bulaşık yıkıyorum ve sizi dinliyorum diyor. Birazdan da çamaşır katlamaya geçerim diyor. İş bitmez demiş Esra. Dünyanın işi bitmesin zaten. Dünyanın işi bitti mi bizim işimiz bitiyor. Adana'dan Samsun'a kızımın mezuniyeti için yolculuk yapıyoruz Utku Bey diyor. Yolculuğumuza neşe kattınız. Sevgili Fatma Hanım, Fatma Zorlu, gözünüz aydın diyelim. Sizlere de hayırlı yolculuklar diliyorum. Kızınıza da üstün başarılar diliyorum. Hazır mıyız? Devam edelim.

Devam edelim Radyo Turkuaz'da Utku ile istekleri. Eskişehir'den eşimin dün bana hediye aldığı radyoda Turkuaz dinliyorum diyor. Eşimin ismi Selim. Seni çok seviyorum diyor Melike Hanım. Güzel bir hediye, öyle değil mi? Asla unutulmaz bir hediye. Selam olsun size de, kıymetli eşinize de sağlık sıhhat diliyorum. Elif, sıradaki şarkı size ve bütün sevdiklerime gelsin diyor. Elif Burçin Ardalı. Sevgiler, selamlar sizlere de. Bir şarkıyla eşlik edeceğim. İyi günler. Hayat varlık sahibi Allah'ı tanıyınca güzel diyor. Sevgili kardeşim sağ olasın, Malatya'ya selam olsun. Güzel bir şarkımla sizleri buluşturacağım. Sağlık sıhhat diliyorum size de. Merhabalar, Adem Çakır. Belçika'dan sporumu yaptım ve sizi dinliyorum diyor. Vatanımı, vatan özlemi çekenler için gelsin diyor. Sevgili Adem'e de, Belçika'da ve dünyanın çeşitli ülkelerinde bizlere kulak veren gurbetçi dostlarımıza da, bütün vatandaşlarımıza da sevgiler, selamlar. Devam ediyoruz Utku ile isteklere. Varsa sizin de yazmak istedikleriniz 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku ile istekler, X'te Radyo Turkuaz ve Facebook Turkuaz Radyolar.

0: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Bizim çocuklar sahada, İlker hep yanlarında.

10 bin lira değerinde para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta. Pilot garaj, oto ekspertiz, Van Kanton.

Bütün seven kalplere dile getirmiş olduk Radyo Turkuaz'da. Öyle güzel sözler geliyor ki bazen dostlarımızın aklına fikrine. Sağ olun. Desteği yabancıdan kösteği tanıdıktan gördük diyor sevgili Mehmet. Yani taş her zaman yakından geliyor gibi gözükse de bazen insanın iyi niyetinden de kaynaklanıyor, değil mi? O yüzden de iyilikte kötülükte kaybolmuyor. Her zaman bir yerde bekliyor. İyilik yapmışsan iyilikle muhakkak karşılaşıyorsun. Allah herkesi iyilerle karşılaştırsın. Yani neticesinde bazı şeyler öyle bir anda gerçekleşir ki, öyle bir anda insanın karşısına çıkar ki ilahi adalet dersin. Devam ediyoruz Utku'yla isteklere. Bakalım nerelerden dinliyor bizi dostlarımız. Merhabalar Utku, nasılsın diyor. Çok şükür iyiyiz Nurşen Hanım. Ümraniye'den Öğümce Beykoz köyüme gidiyorum otobüsle diyor. Arkadaşım Ayşe ile birlikte, ona sevgilerimi iletir misiniz demiş sevgili Nurşen Demirel. Selam olsun size de, sağlık sıhhat diliyorum. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim size. Bakalım çalacağım şarkıyı sevecek misiniz? Hemen ardından Ebrar Osmaniye Bahçe'den katılıyorum size. Sevdiğim çocuk için bir şarkı istiyorum. İbrahim Öztürk İzmir'den, sıradaki şarkım sana ve bütün sevdiklerine darmanım olsun. Bakalım çalacağım şarkıyı sevecek misiniz? Artık son 25 dakikamız Radyo Turkuaz'da. Az sonra artık yavaş yavaş programı toparlamaya geçeceğiz. Bakalım kimler nerelerden dinliyor bizi? Ufak bir yoklama alalım mı, ne dersiniz? 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız.

liste kalan şarkılardan bir tanesi. Bir şarkım daha var. Kayahan Usta şarkılarından birisiyle buluşturacağım sizi. Hemen ardından artık yavaş yavaş programı toparlamaya geçeceğiz. Az sonra veda mesajlarını okuyacağım. Bakalım kimler bizimle birlikte. Kısa kısa isim ve şehir yazarak bana ulaşabilirsiniz. 505-188-30-0. Harika 3 şarkım daha var. Onları da adresine teslim edelim. Ve haftanın ilk programında artık yavaş yavaş programı toparlamaya geçeceğim birazdan.

İlginize, iştenliğinize bir kez daha sonsuz teşekkürler. Ben artık müsaade isteyeceğim. Az sonra hop dedik Ayhan'a devredeceğim mikrofonu. Afyon'dan dinliyorum sizi Cansel. Selam olsun sizlere de. Afyon'a sevgiler, selamlar olsun. Can Kırklareli, merkezden dinliyorum abi, kolay gelsin. Son şarkılar sizlere de hediyemdir, kabul buyurun. Coşkun Antalya'dan, servis kaptanı Coşkun, öğrencilerle seninle izliyor. Yaz geldi, klimayı açtım, servise devam demiş. Hop dedik Ayhan'la da son buluyoruz demiş. Selamlar, sevgiler size de. Ayşegül Konya'dan, sessiz dinleyicilerden demiş. Peki, eksik olmayın, teşekkür ederim. İzmir Bornova'dan yine sessiz dinleyicimiz Zerrin, İyi yayınlar dileğinde bulunmuş bize. Zerrin'e ve bütün sevdiklerine de hediyemdir. Ayrıca Neşe İzmir'den, Zerrin sizi seviyoruz demiş. Kızım Şahsenem, oğlum Egemen ve kardeşim Berin'le sizlerleyiz. İskenderun'a sevgiler. Aydın Nazilli'den Seher, o da bizi dinliyor. Budanya'dan Ergin Bey, Ergin Çabuklar, son şarkılarda sizlere hediyemdir, kabul buyurun. Keyifle dinleyin, oldu mu, son şarkımız hazır. Aynı zamanda Almanya'dan Leyla, o da bizi dinliyor. Leyla için ve bütün sevdikleri için. Çiçek Hanım, çok teşekkür ederim. Selam olsun size. Güzel duygularınıza, güzel hislerinize layık olmaya çalışıyoruz tabii. Elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce, fikrimiz yettiğince yanı başınızda olmaya gayret edeceğiz. Bu nefes sürdüğü sürece. Ben müsaade istiyorum. Haftanın ilk programındaydık. İlginize, alakanıza, arayıp soran bütün dostlara sonsuz teşekkürler. Allah sağlık saat verirse yarın yine aynı saatte, saat 14'te yeniden kavuşmak ümidiyle. Herkese mutlu, herkese sağlıklı, güzel bir hafta diliyorum dostlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.

0: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.
3: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
4: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işimiz
5: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Hop Dedik Show'u sunar.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek...

0: Samsunlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Bir, iki, üç, Migros yemek. Bir, iki, üç. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
2: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
5: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
6: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
8: Sen ne istersen ol. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
9: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
10: Garaj 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
11: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
12: İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor.
13: Radyo Turkuvaz.

0: Alo alo, muhterem Sami. Bu istasyon Radyo Turkuaz. Şarkılı türkülü, eğlenceli neşriyatımız Hop Dedik Ayhan Show başlıyor.
1: İyi akşamlar, sevgiler, saygılar, hanımlar, beyler, hoş geldiniz. Hepinize selamlarımı iletiyorum. Bugün ayın 15'i, saatler 17.21'i gösteriyor. Trafikten ben de payımı aldım. Biraz gecikmeli de olsa sizleri selamlıyorum. Ve karşınızdayım. Şu dakika itibariyle her zaman olduğu gibi yine eğlenceli bir program olacak. Lubex Motor Yağları sunuyor. Hop Dedik Show sizleri selamlıyor. Trafikte

0: Ayhan.
1: Merhaba Ayhan abi, ben Kırşehir'den Alya. Bugün Kırşehir'de hava çok güzel, okuldan eve dönüyorum.
0: Ay ne güzelsin. Böyle mesajlar yollayabilirsiniz. Saat 6 gibi de ortaya bir konu atarız. Onu sizlerle beraber tartışırız. WhatsApp hattımız 0505 188 30 00. Dileyen sesli, dileyen yazılı mesajlarını bizlere iletebilir. Herkese teşekkürler, selamlar. Bir reklam arası verelim, tekrar görüşelim.
2: Bir reklam.
0: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.

0: Hava çok sıcak gerçekten.
1: Gaziantep Şahinbey bölgesinden Turkuaz ailesine selamlar.
0: Eyvallah.
1: Gaziantep'te trafik, akşam trafiği malum yoğun.
0: Yoğun tabii, her yer öyle.
1: İş yerinden eve geçiyoruz.
0: Tamam.
1: Buradan tüm Türkiye'ye selamlar.
0: Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Gaziantep Şahin Bey bizleri selamladı. Teşekkürler. Hanımlar beyler, bir reklam arası, sonrasında tekrar görüşüyoruz.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam. 1-2-3 Migros yemek. 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında. Pilot garaj yolu
2: ekspertiz. Atasun Optik'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve

0: Geldiniz.
1: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
4: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerini kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu Akü bir numara.
8: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve...

Bakalım İstanbul trafiği şu anda %67'lik bir yoğunluğa sahip dostlar. Tabii belli noktalarda yoğunluk var. İlerleyen dakikalarda bu yoğunluk daha da artacak. İşte bu yoğunluk.

0: Şimdiden arkadaşımız 29 numaralı güzel yurt servisinde arkadaşlarıyla beraber bizleri dinliyor. Kaptan, Metin Kaptan, selamlar. Ne haber, nasılsın? Personeldeki arkadaşlara da selamlar. Gününüz yoğun geçti biliyorum, farkındayım. Hadi Allah kolaylık versin. İnşallah gideceğiniz istikamette bugün biraz daha erken varırsınız evlerinize. İyi yolculuklar diliyorum sizlere.
1: Bir reklam.
2: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
1: Bir reklam.
3: Eğlence, şamata burada. Türkiye'nin efsane radyo gösterisi Hop Dedik Show.

0: akşam Tan sağ olsun bizleri konserine davet etti. Tanıdı uzun zamandır ben de izlememiştim açıkçası. Beşiktaş'ta Tüpraş Stadyumu'nda konserini izledim. Çok farklı bir tarzı var Tan'ın. Çok farklı bir kitlesi var gerçekten. Ama çok keyifliydi. Kimi zaman üzünleniyorsun. Birden böyle eğlenceli bir hal alıyor. Bu da yeni şarkılarından bir tanesiydi. Tan hayranları da o gün çok eğlendi. Ben de hani gelemeyenler için eğlenmiş oldum. Güzel de bir program oldu. Ara ara böyle konserlere gitmek lazım. Peki.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Şimdi sevgili dostlar, önümüzdeki günlerde hem karne sevinci hem de babalar günü heyecanı var biliyorsunuz. Sevdiklerinizi sevindirecek hediyeler kaçırılmayacak fırsatlarla İdefix'te sizleri bekliyor. Tabii babalar bekliyor hediye. Babanızı şık bir sürprizle mutlu etmek isterseniz mesela bak örnek veriyorum. Kipte %50, deriden de %40'a. Muhteşem indirimler bunlar. Hepsi İdefix'te. Seçili tıraş makinesi siparişlerine özel. Nivea erkek bakım ürünlerinde 100 TL indirim kuponu fırsatı bulunuyor. Üstelik yaz akşamlarını vazgeçilmezi babalar çok sever. Mangal ve barbekülerde %25'e varan avantajlar dikkat çekiyor. Şimdi gelelim karne hediyesine. Karne hediyesi için de alışılmadık fırsatlar hazır. Glober Scooter ürünlerinde %40'a varan indirim ve oyuncaklarda %50'ye varan indirime 200 TL kupon fırsatı karne sevincine eşlik ediyor. Şahane. Ayrıca tabletlerde geçerli net %5 indirim fırsatıyla alışılmadık fiyatlara ulaşabilirsiniz. Vallahi çok güzel. Hemen İdefix mobil uygulamasını indirin, fırsatları keşfedin. Ne diyorduk? İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Tanıtıcı reklam.

0: Malatya'nın kundu yollarından çektiğini kimse çekmedi. Yine şikayetlerde. Geçmiş olsun. Çok detaya girmiyorum Coşkun Kaptan. Selamlar. Hasan Bey. Buyurun.
1: İzmir'den selamlar, hop dedik ayağın.
0: Selam.
1: Keyifli yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ederim.
1: İşten çıktık şimdi, yolda sizi keyifli dinledim.
0: Sağ olasın.
1: Keyifli yayınlar.
0: Hadi moral olsun, olsun sizlere. Haftanın ilk çalışma günü dostlar. Adana'dayız Nazmi. 3 dakika bir reklam arası verelim. Sonra tekrar görüşelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
3: Reklam.
4: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'te ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji

0: Isı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

şarkılar güzel oluyor. Kenan Doğulu yorumuyla geldi. Birazdan da Yaşar burada olacak. Dostlar, gün içinde sabah erken saatlerde ben Sakarya'da pazarındaydım. Orada çok sevdiğim arkadaşlarım, dostlarım var. Sevgili Fırat'ı selamlıyorum. Sevgili Metin'i selamlıyorum. Tabii orada olduğumuz bilinince aynı zamanda Radyo Turkuaz'da hakikaten Sakarya'da Adapazarı'nda çokça dinleniyor. Sevgili Emrah da birkaç kişiyle tanıştırdı beni, sağ olsun. Oradaki herkese, tüm dostlara selamlar iletiyorum. Fırat'cığım, bugünkü desteklerin için de teşekkürler ediyorum. Bir ara bir noter işim oldu. Orada işte noterin dışında bir kahve içerken, daha noter açılmamıştı, bir hanımefendi geldi. Dedi ki siz beni tanımazsınız dedi. Ama dedi 1999 depreminde dedi, burası dedi yerlere eksan olurken dedi, her daim olduğu gibi sizler dedi bize moral veriyordunuz dedi. Aynı zamanda o dönemde çalıştığınız radyoda ben sizi aramıştım. Şak diye de telefon düşmüştü. Karşılıklı konuşarak o anki heyecanımı, hüznümü ve acımı ben radyoda anlatmıştım. Buna izin verdiğiniz için teşekkürler ediyorum dedi. Kimden bahsediyorum? 1999 depreminde canlı yayına bağlanmıştı sevgili Ela Nur. Oradan otelde çalışıyormuş bu arada. Benim için de güzel bir sürpriz oldu. Sevgili Ela Nur'a, aynı zamanda oradaki arkadaşlarına da selamlar iletiyorum. Geçmiş olsun diyelim. İnşallah bir daha ne Adapazarı ne Sakarya'da diğer bir yer bölgelerimiz asla böyle acılar yaşamasın. Daha iyisi, daha güzeli için her daim biz hep mutlu haberler verelim. Güzel haberler, güzel şarkılar paylaşalım. O vakit

Şarkı çalmışım ona. Tabii hüznü paylaşmışız ama artık moral verelim istiyoruz. O yüzden Yaşar'dan bu şarkıyı sevgili Ela Nur'a, noterde çalışan diğer arkadaşlara, sevgili Fırat'a, Metin'e ve sevgili Emrah'a armağan ediyorum. Hafta sonu cumartesi tekrar oradayım, dostlara duyurulur. Cumartesi günü güzel bir kutlama olacak. O sürprizi de hafta içinde anlatırım. Cumartesi Sakarya Adapazarı'ndayım.

şeylerden bir tanesi. Radyo Turkuaz gayet güzel çekiyor. Çokça dinleniyor. Geldim burada ekip arkadaşlarıma da söyledim. Adapazarı'nda biliniyoruz, dinleniyoruz. Tüm Sakarya'ya, Adapazarı'na selamlar iletelim. Şu anda o civarda dinleyenler varsa hepinize güzel bir akşam diliyorum. Dostlar, akşamın 6'sını bulduk.

0: yeniden okunuyor ama hala sanki ilk günkü gibi o kadar güzel. Peki Ümit Sayın ve Koray Avcı Hicran'da. Aramız yeni katılan tüm dinleyicilerimize selamlar. Radyo Turkuaz'da Lubex motor yağları Optedik Show'u sunuyor.
1: Helal olsun sana be. Öpün ulan.
0: Teşekkür ediyorum. Sizler için mikrofon başındayım. Sağ olun, var olun.
2: Aktarı.
0: Şimdi az evvel Sakarya'da gün içerisinde orada olduğumu söylemiştim. Sevgili Öznur, mesajını aldım. Ya inşallah hani duyururuz, biz orada izleriz ama benim sosyal medyamı takip ederseniz orada daha rahat görürsünüz nerede olduğumuzu. Oradan bakarsınız, denk düşerse inşallah. Yine Sakarya'da pazarındayız. Tabii anonsu duyunca dinleyicilerim, Sibel her gün Radyo Turkuaz.

0: Aynen dediğiniz gibi sabah uğurla başlayıp sizinle bitiriyoruz mesaimizi. Sağ olasın Sibel'cim, selamlar. Sakarya'dayız yine Emre, işten çıktım. Şimdi diyor pazar günü Sapanca Gölü'nde Dragon Kürek yarışları var. Burada diyor acayip bir trafik var. Gündüz gördüm ya, hatta yanımda arkadaşlarım vardı, Emrah falan söyledim ben. Ne oldu diyor Sakarya'nın trafiği böyle. Ve benim diyor 7'de antrenmanım var diyor Dragon Kürek yarışları için. Ben de bu trafikte ilerlemeye çalışıyorum. Allah Allah, kolaylık versin. Sakarya kent merkezi trafik. Devam edelim sevgili Senem. Bizi İskenderun'dan dinliyor. Ona da bir selam yollayalım buradan. Dostlar şimdi... Şöyle bir şey yapar mısınız? Evli çiftlere soralım. Allah göstermesin. Ne oldu da boşandınız? Ya da boşanan birisi varsa çevrenizde. Ya bir kadın şunu yapmış. Balıkesir'de 5 yıllık boşanma davası sonuçlanan bir vatandaş... Yani bir hanımefendi bu arada, onu hemen söyleyelim. Lokma dağıtmış.
1: Sen çıldırmışsın kızım.
0: Lokma dağıtırken de hani o lokmacı arabasının üstünde böyle yazılar hareket eder ya. İşte şunun ruhuna Fatiha, onun için dağıtıyoruz hayrına falan diye. Kadın şuna yazdırmış. Gelene minder, gidene sünder, sünger çekiyorum. Bu ne ya? Vay be arkadaş. Atarlı laflara ben bayılırım bu arada. Tam Instagram'lık laf, altada güzel bir müzik döşe, göndergisi, kim üstüne alınırsa. Yallah. Gelene minder, gidene sünger çekiyorum. Balıkesir'de 5 yıllık boşanma davası sonuçlanan bir kadın lokma dağıttı. Şimdi şunu söyleyebilirsiniz. Ya bunlar hep sosyal medya şovları diyebilirsiniz. Ya da şunu söyleyebilirsiniz. Ya kadın ne çekti ki? Ayrıldıktan hemen sonra lokma dağıtacak kadar, böyle diyor, herkese duyuracak kadar acılar çekmiş. Ya da şunu da söyleyebilirsiniz. Canım olabilir, sadece vefat için değil, ayrılıklar için de lokma dağıtılabilir. Ya da size de sorayım, yani çevrenizde bunu yapan var mı? Siz şahit oldunuz mu? İlginç bir şey. Sesli mesaj alabilir miyim? Şöyle birkaç tane yorumlarınızı merak ediyorum. 0505 188 30 çift 0 WhatsApp hattımız. Böyle sesli mesajları duyuyorsunuz. Aynen, WhatsApp'ınızı açın, mikrofona basın, sesli mesajınızı gönderin yorum olarak. Tabii şöyle, dinleyici sayımız oldukça fazla. Ama şimdi utananlar da var. Ay şimdi radyoda sesim çıkacak, acaba nasıl olur falan. O psikolojiyi biliyorum. Bak, ufacık ufacık çocuklar ses mesajları yolluyorlar. Onlar kadar kendinize güvenin. Bu konuyla ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Bakalım kimler neler söyleyecek.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
0: Reklam.
3: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
4: Bellona, Bellona.
5: Bir, iki, üç, Migros yemek. Bir, iki, üç. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
4: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında.
6: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten.

0: Bilinçli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emekliliği. Gücü adında.
1: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: Yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Bankam Pombank kartım hadi. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
6: Geçer, geçer, geçer, geçer, geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer, geçer, Türkiye QNB'ye geçer.
7: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
6: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
8: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
9: Peugeot. Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
12: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
13: Eğlence şamata burada. Türkiye'nin efsane radyo gösterisi Hop Dedik Show.

0: kısmı geliyor. O kısımda ben söylüyorum, bize de haber veriyorum. Hoşça kal diyeceğiz şimdi. Biraz sessizlik olsun. Hazır mıyız? Tutturun o kısmı. Şimdi.
1: Hoşça kal.
0: Bravo. Çok iyisiniz. Teşekkür ediyoruz. Hoşça kal dedik. Tamam, peki. Şimdi bir hanımefendi de evliliğine bay bay, hoşça kal yapmış. Boşanma davası sonunda da lokma dağıtmış. 5 yıllık boşanma davası sonuçlanmış. Demek ki çekişmeli bir boşanmaydı anlayabildiğimiz kadarıyla. Hanımefendi lokma dağıtmış. Lokma arabasının üstünde, hani ruhuna Fatiha, hayrına mayrına yazarlar ya, vefat edenin ismiyle beraber genel yerken de işte Allah kabul etsin, başınız sağ olsun falan, bizim geleneklerde vardır. Arabanın üstüne şey yazıyor, akan yazı: gelene minder, gidene sünger çekiyorum. Hoş! Peki, size de sorduk bakalım kimler neler söylemiş.
2: İyi akşamlar, ben Mersin'den Dilan.
0: Buyurun.
2: Bugünün en güzel parçasını şu an yanımda olan, benimle yolculuk eden babama hediye ediyorum. Tamam. Onu çok seviyorum.
0: Eyvallah, babaya selamlar. Adana, iyi akşamlar.
3: Adana'da benim bir arkadaşım boşandıktan sonra da huzuruna çaldırıp bir de üstüne dansöz getirtirdi.
4: Yok, evet.
0: Abo, bir de dansöz üstelik. Vay vay vay vay, millet neler yaşıyor.
5: İyi akşamlar Hop dedik Ayhan.
0: Buyurun.
5: Ben bundan 20 sene önce lokma değil de lokum dağıttım, gazeteye ilan verdim. 5 sene süründürdü, boşandığım zaman da lokum dağıttım.
0: Allah Allah. Lokum dağıtmış 5 sene süründürdükten sonra. Şimdi Şanlıurfa'dayız. Müslüm Bey.
6: İyi yayınlar diliyorum. Kadın lokma dağıtmış da bir de adama sormak lazım. Adam neler neler dağıtmıştır.
0: Bu da güzel.
6: Şanlıurfa'dan Müslüm.
0: Bu da güzel. Değişikti bu.
7: Bu ne be?
0: Tabii tabii. Eğer o haber olarak bize ulaşırsa onu da konuşuruz. Şimdi Müslüm Bey de diyor ki, ya diyor, tamam kadın böyle yaptı da diyor, belki de adam diyor daha fazlasını yaptı, nereden biliyoruz diyor. Haklılık payı da var. Kısa bir reklam arası.
8: Bir reklam.
9: 1-2-3 Migros yemek. 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.

0: Ardından Panathinaikos Ergin Ataman'la yollarını ayırdı. Ataman 3 yılda 1 Euroleague, 2 Yunanistan Ligi şampiyonluğu yaşamıştı. Son dakika Panathinaikos Ergin Ataman'la yollarını ayırdı. Şimdi dostlar, saat 7'den sonra da bir yarışma yapacağız. Bir soru soracağım. Sizlere Lubex motor yağlarından hediye vereceğim. 2 adet motor yağı 2 şanslı dinleyicimize ulaşacak. Güzel bir yarışma olsun. Şöyle ortalığı herkesin de kolaylıkla cevaplayabileceği bir soru sorarım. İlk doğru cevabı veren 2 kişiye armağan edeceğiz. Saat 7'den sonra bunu bir kere daha hatırlatmış olalım. Şimdi trafik yoğun. Başta İstanbul olmak üzere tüm kentlere selamlar. Bir hanımefendi 5 yıllık uzun ve çekişmeli bir boşanma davası sonucunda boşanmış. Boşanır boşanmaz da hemen lokma dağıtmış. Ben de size sordum. Ya dedim hani böyle bir şey şimdi... Çok ilginç geldi bana. Kurtulduğuna mı seviniyor? Sosyal medya için mi bunları yapıyor insanlar? Bilemiyorum, sizlerin görüşleri nedir diye sorduk Gönül Hanım.
1: Vallahi ben bu kadının yaptığını doğru buluyorum.
0: Niye?
1: Şimdi neler yaşadı ki böyle bir şey yaptı?
0: Evet.
1: Hatta ben de olsam ben de yapabilirim.
0: Öyle yani... mi? Peki, teşekkür ediyoruz. Az evvel ama bir erkek dinleyicimiz dedi ki erkeğe de sormak lazım, bakalım o ne yaşadı diye. Bilemiyoruz, buyurun.
2: Lokma nedir ki? Ben kurban keseceğim, bir ayrılayım.
0: Oo!
3: Ne diyor, ne diyor?
0: Lokma hafif kalır diyor, kurban keseceğim diyor.
3: İyi.
0: Öznur Sakarya.
4: Valla kadının yaptığı doğru ya da yanlış konusunda bir yorum yapmayayım ama...
0: Tamam.
4: O söz benim de hoşuma gitti, güzel sözmüş.
0: Atarlı bir söz değil mi? Dur, onu bir kere daha yayınlayalım, buradan söyleyelim o zaman. Gelene minder, gidene sünger çekiyorum.

0: Lara bak sen ya. Vay arkadaş ya.
1: Yahu sen çıldırdın mı? Tövbe tövbe.
0: Yo. İzmir iyi akşamlar.
2: Ayhan kardeşim, benim de böyle bir davam devam ediyor. Emin ol, boşandığım gün ben de döktüreceğim o lokmayı.
0: Bu lokma kaça dökülüyor bu arada, onu soracağım. Merak ettim de. Yani onun belli bir sayısı var herhalde değil mi? En az şu kadar olman kaydıyla. Kaç kişiye kadar? Kaç para? Lokmacılık işi yapan var mı böyle lokma, hayrı lokması? Onu da merak ettim. Dostlar bir reklam arası verelim. Sonra tekrar görüşelim.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
4: Reklam.
5: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatilin maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Bir, iki, üç, Migros yemek. Bir, iki, üç. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
7: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
2: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
3: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

18 Temmuz 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne. Orada bir kaza meydana gelmiş. Oralar zaten her akşam çok yoğun biliyorsunuz. Büyük ihtimalle dur kalkta biraz dikkatsizlik olabilir. O tarz bir kaza diye tahmin ediyorum ben. Geçmiş olsun diyelim. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve daha ismini sayamadığım birçok ilde ve tabii ki yurt dışında yayındayız. Lübex Motor Yağları, Off Dedik Show devam ediyoruz. Efendim, boşanma ardından lokma dağıtmış hanımefendi. Ben de sizlere sordum, cevaplarınız geliyor. Bir şarkı daha dinleyelim, sonra bolca cevap. Hadi bakalım.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Hadi bakalım. Şimdi bir hanımefendi Balıkesir'de 5 yıllık boşanma davası sonuçlanmış. Belli ki çekişmeli bir dava. O yüzden lokma da asmış. Ve lokma arabasının üstüne de şunu yazmış. Gelene minder, gidene sünger çekiyorum demiş. Vay arkadaş.
2: Aferin Maria, bunu iyi düşündün.
1: Vay vay vay vay vay. Bayram Bey, çekişmeli davalarda ama birbirlerini çok sevdikleri için değil, genellikle mal kavgaları oluyor. Ondan dolayı çekişiyorlar. Ya birbirlerini sevdikleri için de 5 sene çekişmeli dava şey. Kalan mesajda haklılık payınız var ama onu bir yayınlayalım.
3: Yok, gelene minder, gidene sünger falan. Ha? Yani bu tür şovlara gerek yok. En nihayetinde bu senin eşindi. Belki de çocuklarının babasıdır.
1: Ya tabii, evet.
3: Çocuklarınız
1: evet.
3: Var mı yok mu onların?
1: Evet.
3: Ama bu tür şeylere gerek yok ya. Sevginiz, aşkınız bitmiş olabilir ama bari saygınız devam etsin.
1: Vay! Güzel bir mesaj oldu. Devam edelim. En azından saygınız devam etsin. Buyurun.
4: Ben eşimden ayrıldıktan sonra, bu ara 10 sene oldu ayrıladı.
1: Tamam.
4: Aynı hafta kurban kesmiştim. Kocaman bir koyun. Hatta İskenderun burası.
1: Ya ne kadar da keyifli söylüyorsunuz. Kocaman bir koyun kestim onun için falan diye.
5: Amanayım bu.
1: Oo, millet ne yapmış böyle ya? Ben şakadan sandım ama Aydın, iyi akşamlar.
6: Selam, kolay gelsin.
1: Selam.
6: Hayırlı yayınlar.
1: Teşekkür
6: Neden
1: ederim.
6: Neden yapılmasın ki?
1: Niye?
6: Ben de iki amcamım haramzadeler. Babamı çok aklını yediler. Ve öyle. Benim babam erken yaşta, onların üzerine öldü.
1: Eyvah, peki.
6: Onların da ikisinin öldüğü gün ve yüzlerine söyledim. İkinizin öldüğü gün kapının önünde lokma dökeceğim dedim.
1: Ano. Aile meselesi, çok girmeyeyim ben buna. Çok hırslı söyledi Elif. Aman aman aman. Buyurun.
7: 14 yıllık evliliğimin sonuçlandığı süreçte ben de komşularıma çiğ köfte partisi verdim.
1: Ama bu iş bayağı bir sektör olmuş. Çiğ köfte, lokma. Ne ararsan var. Vay arkadaş ya. Minik bir tarz değişikliği yapalım mı? Mahsun Kırmızıgül yakışır bu saate. Dostlar, dikkat dikkat.
8: Dikkat dikkat. Bu program yüksek sesle dinlenir.

0: Giresun Merkez Çerkez Plajı'na selamlar. Sevgili Ahmet, sevgili Osman, iyi akşamlar diliyorum, selamlar. İzmir'den selamlar Tarık. Sen de mi lokma döktüreceksin Ayhan abi diyor. Yo. Ben yayıncıyım, sadece sorarım. Hayatımı asla açmam.
1: Ben vallahi ne güzel söylüyorsun. Hayret.
2: Harcanıyorsun sen beni işte.

0: ama benim bildiğim vefat üzerine ya da işte başka bir şey varsa hayrına lokma dökülürdü ama böyle ayrıldık, lokma dökelim falan. Lokmacılara da sorduk. Hani bu işi yapanlar varsa acaba kaç oluyor bu işler diye. Buyurun.
1: Şöyle söyleyebilirim.
0: Tabii.
1: Ayhan Bey.
0: Lütfen.
1: Lokma fiyatları 300'den başlar. 3 kişilikten başlar. 500.
0: 300 derken bir tabağın içindeki mi, onu anlamadım.
1: 750 ve 1000. 300 kişilik İzmir içerisinde lokmamızı 4000 liraya döküyoruz.
0: 4000
1: lira. Fındık şerbetli.
0: Güzel.
1: Yardımcı da oluruz.
0: Hop dedik, Ayhan'dan duyduk derseniz yardımcı oluruz yani. Peki öyle olsun bakalım. Devam edelim. Aa, bilgisayarımda bir arıza oldu. Bunun sonu çok hayırlı değil, Allah biliyor ya. Bir dakika. Bir dakika. Şöyle yapalım isterseniz, bir reklam arası verelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
0: Reklam.
3: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
4: Atosun Optik'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim sizleri bekliyor.
5: Atosun gözünde, gözler üstünde.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
8: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
9: Kazancım Net, Sigortam Net.
10: Yaparsa fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
11: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.
12: Eyvah! Yemeğin dibi tuttu
13: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak Safe Cook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
14: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
15: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için Setur.com.tr ya da 444-2822.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
1: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
0: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
2: Saatleri ayarlayın. Pop Dedik Show hafta içi her gün 17'de Radyo Turkuaz'da.
3: Efendim acaba dedik kaça dağıtılıyor? Bir görüş daha var, onu da alalım.
4: Ayhan kardeş, lokma kişi başı dökülür. 25'li TL arasında değişir. En az 500 kişi olmak kaydıyla.
3: En az 500 kişi. Ama orada değil mi, arabayı çekiyorsunuz. Oradan nasılsa gelen geçen hayrına bir 500 kişi, hatta daha fazla yiyenler de vardır mutlaka. Onu da çok sorgulamamak lazım. 500 kişi bulunuyordur yani. Peki, en azından bu sektörün detayını da öğrenmiş olduk bu vesileyle. Sağ olsunlar, devam edelim bakalım. Birkaç görüş daha. Dinçer Bey diyor ki, ben her yıl evlilik yıldönümümüzde lokma dağıtırım. Şükür onu bana yazana diyor.
5: Helal olsun sana be. Öpün ulan.
3: Bak, böyle düşünenler de var. Bu da güzel mesela.
6: Bence iki medeni insanın medenice boşanması gerekmektedir. Çocukları varsa eğer, çocuklarından dolayı birbirlerine muhatap olacaklarını unutmamaları gerekir.
3: Dediklerinizin tamamına sonuna kadar katılıyorum. Hakikaten altına imza atarım ama bazen öyle yaşanmışlıklar var ki hani o saygı ve sevgi çerçevesinin çok dışına çıkılıyor. Geri dönülmez bir yol alıyor.
6: Ve ona göre yaşamaları lazım bekar olduktan sonra.
3: Evet.
6: Çünkü çocuklar bu kulvarda çok önemli.
3: Kesinlikle.
6: Lokmadır vesaire dağıtılmasına gerek yok. Sonuçta çocuk varsa bu olayda, bu onları etkiler.
3: Peki, teşekkür ediyoruz. Bu da böyle bir görüştü. Sağ olun, var olun. Bakalım. Buyurun beyefendi, sizi dinleyelim.
7: Ben aslında bu konuyla ilgili daha farklı bir noktaya inmek istiyorum.
3: Nedir?
7: Devletin buna bir çözüm bulması lazım. Yani 5 yıl bir boşanma davası sürdüğünde
3: çekişmeli.
7: Her iki taraf da zarar görüyor bundan.
3: Katılıyorum.
7: Ve sakınan göze çöp batar mantığıyla.
3: Evet.
7: Sonra işte cinayetler vesaire doğru, gibi şeyler doğru oluyor.
3: Ona da katılıyorum.
7: Bence bu konuya daha çok üstüne düşünmesi gerekiyor.
3: Eyvallah.
7: Evlenirken bir ayda, iki ayda olabiliyorken bir boşanma davasının 5 yıl sürmesi ve tarafların birbirine zarar vermesi daha önemli bir konu bence.
3: Teşekkür ediyoruz beyefendi. Kalan mesajlar da var ama bence olayın ana fikri bu son anlattığınız olduğu için o çok değerli benim için. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Dostlar, okuyamadığım mesajlar vardır mutlaka. Ne olur kusura bakmayın. Ama zaman 3 saat bile bazen yayına yetmiyor.

bir soru soracağım. Doğru cevabı veren ilk iki kişi Lubex motor yağlarından motor yağı kazanacak dostlar. Aracımıza göre onu arkadaşlarımız ayarlayacak, siz merak etmeyin. Ama önemli olan burada, şimdi soracağım soruya ilk olarak doğru cevap veren iki kişi. Tüm Türkiye'den yarışabilirsiniz. Adınızı, soyadınızı, adresinizi, telefonunuzu şimdiden yazın. WhatsApp hattımız 0505-188-30-0. Altına cevabı ekleyeceksiniz ama beklemede olun lütfen. Ad, soyad, hadi adresi sonra alırız sizden. Kazandığınız takdirde adresi yazarsınız bana. Adınızı, soyadınızı. Beklemede kalın. Sorum geliyor. İlk iki kişi, doğru cevabı veren ilk iki kişi Lubex'ten motor yağı kazanacak. Aracınıza göre dizel, benzinli, kamyon, normal binek hiç fark etmez. Ki birazdan ben sizlere Lubex anlatacağım. Tamam, programda biz bahsediyoruz ama aslında ne kadar güçlü bir kuruluş olduğunu az sonra ben anlatınca daha da anlayacak ve aynı zamanda yerli ve milli gurur duyacaksınız. Biz böyle şeylere dikkat ederiz kardeşim. İki adet motor yağımız var. Ara ara biz bu hediyelerden vereceğiz. Sorumuz

0: geliyor. WhatsApp hattımızdan cevap vereceksiniz. Yazılı olarak. Şimdi. A milli futbol takımımız Avustralya ile oynadı. Maalesef 2-0 mağlup olduk. Şimdiki maçımız dostlar. Dünya Kupası D grubunda cumartesi günü saat sabah 6'da. Kimle oynuyoruz? Gönder mesajı gelsin. Cumartesi günü A milli futbol takımımız sabah 6'da hangi ülkeyle karşı karşıya gelecek? Gönder mesajı gelsin. İlk iki kişi Lubex'ten motor yağı kazanıyor. Şimdi bir reklam arası.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam.
3: 1-2-3 Migros yemek. 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil Budur hissi.
8: Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
9: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar

0: alışılmadık alışverişin adresi idefix.com.
1: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250.000 TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere geldi.

0: sesler geçer. Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye. QNB'ye geçer. Sulla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Ayrans diyorum. 650 liralık otogaz alan

0: 5 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
1: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Haydi bakalım, doğru cevabı artık açıklayalım. Şanslı talihlilerimizin isimlerini okuyalım. Tabii ki doğru cevap Paraguay olacaktı. Doğru cevap yollayan dinleyicilerimize teşekkürler. Ama tabii ki oyunun kuralı en hızlı iki kişi. İlk dinleyicimiz Eskişehir, Yusuf Kerem Çetin. İkinci dinleyicimiz Antalya, Semih Arslan Türk. Katılan tüm dinleyicilerimize teşekkürler. Yusuf Kerem Çetin ve Semih Arslan Türk Lubex'ten motor yağı kazandılar. Arkadaşlar, telefonlarınızı not ettim. Yarın sizi mesai saatleri içerisinde arkadaşlarımız arayacaklar, bilgi verecekler. Tebrik ediyorum. Ara ara böyle yarışmalar yapacağız. Herkese bu hediyelerden

0: yapmak isteyen herkes bilir. Doğru yağ seçimi aracın performansı ve motor ömrü için çok önemlidir. İşte bu noktada Lubex güçlü ve güvenilir bir yerli marka olarak öne çıkıyor. Lubex Türkiye'nin %100 yerli sermayeli en büyük madeni yağ üreticisi Belgin Madeni Yağların Otomotiv Yağları markasıdır. Yıllık 100 bin ton üretim kapasitesine sahip olan ve 73 yıllık köklü geçmişe sahip olan Belgin Madeni Yağların sektördeki bilgi birikimi ve üretim gücü Lubex ürünlerine de yansıyor. Lubex yalnızca motor yağlarıyla değil, motordan şanzımana, diferansiyelden hidroliğe, fren sisteminden soğutma devresine kadar bir aracın farklı ihtiyaçlarına yönelik geniş ürün portföyüyle dikkat çekiyor. Lubex aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Malzeme Ofisi ve Devlet Demiryolları gibi önemli kamu kurumlarının da tedarikçiler arasında yer alıyor. Lubex bugün yalnızca Türkiye'de değil, Çin'den Güney Kore'ye, Senegal'den Bangladeş'e, Libya'dan Irak'a, Kazakistan'dan Şili'ye kadar dünyanın birçok farklı ülkesinde araçların içinde yer alıyor. 70'in üzerinde ülkeye ihracat yapan Lubex, Türkiye'den dünyaya uzanan güçlü bir madeni yağ markası. Aracına değer verenlerin akıllı seçimi Lubex.
1: Tanıtıcı reklam.
2: Bir reklam. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Bir reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: Gençler mutlu olsun.
1: Ayhan abi seni canım. Çok seviyorum.
0: Yapma
2: merhaba
0: ya.
2: Hop dedik Ayhan. Efendim? Hatay'dan selamlar.
0: Eyvallah.
3: Çok teşekkür ederim canım benim.
0: Çok teşekkür ediyorum canlar, sağ olun. Dostlar şimdi yarışmamızı yaptık. Güldük, eğlendik. 3 saat geçti vallahi. Birazdan artık hüzün vakti.

0: devam edeceğiz. Hem de ne şarkılarla. Şimdi gençler mutlu olsunlar bu isimlerle, ama bizi geniş bir yaş yelpazesi dinliyor. Onlar da az sonra mutlu olacaklar. 80'lerde takılacağız.
1: Üllükler ben yakıyorum. Ah yakıyorum.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
3: Reklam.
4: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
5: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran-18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin.

0: Bizim çocuklar sahada. Ülker hep yanlarında.
1: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
3: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Pilot Garaj Oto
5: Ekspertiz. Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para
6: bankanın güzeli. 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
7: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
8: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
9: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş

0: arayabilirsiniz.
1: CV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.
2: Hop Dedik Show'da günün özel şarkıları.
0: Günün özel şarkıları başlıyor. Tanışmaktan onur duyduğun bir isim. Piyanist şantör geleneğinin kralı. Ferdi Özbeğen. Kendisini kaybettik seneler önce ama şarkıları hala ilk günkü gibi. Günün özel şarkılarında onunla açılış yapıyoruz alkışlarla.

0: Memleketten günün özel şarkıları benden size armağan. Kralla açılışı yaptık, bir kez daha onu rahmetle anıyoruz. Hanımlar beyler, bu şarkının hemen ardından Kraliçe bu saate yakışır.
1: Radyo Turquoise.

yabancı en güzel eserlerin hem söz olarak hem beste olarak hem de yorum anlamında çıktığı yıllar. Ve o yılların en önemli yorumcuları ard arda gelmeye devam ediyor günün özel şarkılarında. 20 saniye çay ve kahveleri yenileyelim, hemen ardından Sezen Aksu.

0: Rostan Temel Gıda Ürünlerinde Hodri Meydan 4-17 Haziran tarihleri arasında zeytinyağından salçaya, pirinçten toz şekeri. Kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimizin iyi geleceği.
1: Radyo Turkuaz.

0: genelde özlem dolu ve hasret dolu şarkıları erkeklerden kadınlara dinleriz. Ama bu şarkının ruhunda bir kadından bir erkeğe duyulan özlem var. Herhalde günün bu vaktinde birçok hanımefendi de eğer özlem duyduğu kişiler varsa bağıra bağıra bu şarkıya eşlik ettiler, buna eminim. Dostlar, bir reklam arası, sonra Ercan Turgut.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam. Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan 4-17 Haziran tarihleri arasında zeytinyağından salçaya, pirinçten toz şekere. Kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimizin
3: iyi gelecek. Atasun Optik'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe

0: Bizim çocuklar sahada. Ülker hep yanlarında.
1: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
2: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250.000 TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
3: Of ya, bu ocak nasıl temizlenecek şimdi?
4: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. Bu sayede ocağın üzerine dökülen yemekler yanmaz, cam yüzeye yapışmaz ve kolayca temizlenir. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 15 Haziran 1667 kayıtlara geçen ilk kan nakli Fransa Kralı 14. Louis'nin doktoru Jean-Baptiste Denis tarafından bir koyundan insana başarıyla gerçekleştirildi.
2: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Günün özel şarkıları reklamlardan hemen sonra devam ediyoruz. Yine çok özel bir isim. Ercan Turgut. Kendisini rahmet ve sevgiyle yad ediyoruz. Dostlar, bu akşamlık benden bu kadar. Yarın yıllık iznimden bir gün kullanacağım. Çarşamba günü Lubex motor yağları Hop Dedik Show'da tekrar görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 15 Haziran 1667 kayıtlara geçen ilk kan nakli Fransa Kralı 14. Louis'nin doktoru Jean-Baptiste Denis tarafından bir koyundan insana başarıyla gerçekleştirildi.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

Geceye yakışan şarkılar, ruha dokunan yazı ve şiirler. Güne huzurlu bir veda için Uğur'la Ay Işığı başlıyor.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'dan herkese mutlu ve huzurlu akşamlar sevgili dinleyenler. Yepyeni bir haftaya daha başladık. Hem kendimiz hem de sevdiklerimiz için evvela sağlıcakla, sonrasında da çokça huzurla geçmesini diliyorum. Artık günlerin, haftaların hızla akıp geçmesine de şaşırmıyor insan. Yine bu haftada bir çırpıda geçecek ve o yüzden neler yapmak istiyorsak, neler planlıyorsak bir an evvel başlamalı. Güne güzel bir veda etmek adına şarkılarla, şiirlerle önümüzdeki 3 saati birlikte paylaşacağız. Beni yollarda dinleyenlere iyi yolculuklar diliyorum. İşlerinde, mesaide dinleyenler var. Onlara da kolaylıklar olsun. Ve evlerinde istirahat halinde olanlara da iyi dinlenmeler dileklerimizle ay işi nöbetimize başlayalım. Ve her biriniz hoş gelin.

aşka dair, sevgiye dair, kıymet vermeye dair çok sözler okuduk, çok şarkılar dinledik. Bunları bizzat kendimiz de yaşayarak aşkın da, sevginin de, bu güzel duyguların da bizcelerinde yaşamış ve tecrübe etmiş olduk. Ama şunu çok iyi biliyoruz ki biri bizi sevebilir. Yani bize delicesine aşık olabilir. Fakat bizi anlamıyor, mutlu edemiyor, iletişim sağlayamıyor, yine güven vermiyorsa, zaman ayırmıyorsa sevmesinin ne önemi kalır ki? İşte sevgi tek başına yetmez. Saygı, değer, anlayış ve empatinin olmadığı yerde aslında hiçbir şey devam etmiyor. Bunlar yoksa hoş, seviyorum diyen kişi zaten sevmiş mi olur? Bu da bir soru işareti. Dürüst gelmiyor böyle olduğunda. Çünkü seven insan aslında sevgisini bir şekilde gösterir. Allah sizi yaptıklarınızın değerini bilen ve anlayışlı insanlarla karşılaştırsın. Ben...

Bazen çok uğraşıyoruz, mücadele ediyoruz ulaşabilmek için, başarabilmek için ve kimi zaman oluyor, kimi zaman olmuyor. Olmadığı zaman zaten hayırlısı diyerek, nasip diyerek çok güzel bir teslimiyetimiz var ya. İşte yine çok güzel bir teslimiyet cümleleri var. Mesela ne diren ne zorla, yolunu değiştirene izin ver. Sana uğramak istemeyenin de yoluna çıkma. Birlikte yürümen gerektiğin kişiyle zaten kendi yolunda yürürken karşılaşacaksın. Kendine ve yoluna odaklan sadece. Daha iyi olmaya, daha mutlu olmaya odaklan. Senin olan seni bulacaktır. Ben bunu bilir, bunu söylerim.

Biz ikiye ayırma konusunda çok ustayız aslında. Hemen hemen her şeyi. Zıttıyla ikiye ayrılarak sınıflandırılmaya çok müsait. İyi ya da kötü mesela. Birçoğumuzun kullandığı. Kimine iyi, kimine kötü. Doğrudan bu ayrımı yaptırabiliyoruz. Ama belki de böyle iyi ya da kötü yok. Ya da suçlu ya da suçsuz birilerini de aramamak lazım. Yani sadece aslında bazı zamanlar, bazı noktalar var. Ve atılması gereken adımlar var. Yanında olunması gereken anlar ya da söylenmesi beklenen kelimeler var. Bir de bunların hiçbirini yapmayan, sonrasında karşılık bekleyen insanlar var. Siz ne kadar giderseniz, karşınızdaki aslında size o kadar gelir sevgili dinleyenler. Bazı anlar çok özeldir. O bazı anlarda yoksanız, diğer tüm anlarda olsanız bile bir şey ifade etmez. Bunun farkında olmalı aslında. O bazı anları kaçırmamalı.

Gel Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 15 Haziran 1667 kayıtlara geçen ilk kan nakli Fransa Kralı 14. Louis'nin doktoru Jean-Baptiste Denis tarafından bir koyundan insana başarıyla gerçekleştirildi. Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

Radyo Türk Boğaz'da ben Uğurlar. Ayşe'nin ilk saatini yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken bazen değer verdiklerimiz ve sevdiklerimiz tarafından da değer görmeye, o ilgiye ihtiyaç duyabiliyoruz. Bence bu gayet insani bir durum. Ama kimsenin ilgisine muhtaç duymadığın zaman olgunlaşıyoruz sevgili dinleyenler. Beklentiye girmediğin gün yara da almıyorsun bu vesileyle. Hiç kimseye bağımlı kalmazsan kazanırsın diyor Osho. Sabahattin Ali de şöyle destekliyor bu yorumu. Bu hayatta mutlu olmanın yolu beklentiyi düşük tutmaktır. Yoksa kanadından vurulmuş kuşa dönersin diyor o da. Beklenti gayet dediğimiz gibi insani bir duyguydu ama işte bu duygu bile çok bekletildi. Hapsedildi. Hayallerini, beklentilerini adeta gömen birçok insan var bakıldığında. İşte biz onlardan olmayalım sevgili dinleyenler. Ve o hayallere, o hedeflere hiç kimsenin prangalarında değil de kendi özgürlüğümüzle ulaşalım.

geceye yakışan şarkılar, ruha dokunan yazı ve şiirler. Güne huzurlu bir veda için Uğur'la Ay Işığı devam ediyor.

Hayatımıza girenler, çıkanlar mutlaka iyi kötü bir iz bırakarak. Ya kalıyorlar hala ya da çıkıyorlar, gidiyorlar. Ama bir izi kalıyor geride. Hayatımızdan çıkan herkes aslında bir noktada teşekkür etmeliyiz sevgili dinleyenler. Bize neyin lazım olmadığını gösterdikleri için. Çıkanlardan bahsediyorum. Onlar aslında hak ettiğimiz insanlara hani bizi biraz daha yaklaştıran, aslında ne istediğimizi bize daha iyi öğreten bir de etkileri oluyor. Kendi yolumuzu ararken aslında belki de kazara, yanlış yollara sapmamız da diye yorumlanabilir. Önemli olan hayatımızın dışarıdan nasıl göründüğü değil, bizim nasıl hissettiğimizdir. Yani kimsenin bizi olmadığımız birine dönüştürmesine müsaade etmemeliyiz sevgili dinleyenler. Eminim bana hak vereceksiniz. Başkalarının bize çizdiği yola razı olmaktansa sürprizlerle dolu ama bize ait olan o yoldan gitmeyi seçmeli. Seçeceğimiz her yol, atacağımız her adım iyikilerle sonuçlansın. Gidenin de gelenin de gönlü hoş olsun. Yeter ki bizim yüreğimizde yük olmasın.

yaşadığımız süreç içerisinde bazı şeylere hasret kalabiliyoruz. Nedir mesela? Özür dileyebilmeyi bilmek ya da teşekkür etmeyi bilmek. Bu tarz güzelliklerin, ne bileyim, dışa vurumu biraz seyreldi sanki. Ama onların ne kadar güzel hissettirdiğini de çok iyi biliyoruz. Bilmiyorum ama ütopik gelebilir sizlere. Nazik olmak da değil. Ben herkesin aşırı nazik olduğu bir yerde yaşamak isterdim mesela. Böyle hani tabiri caizse nezaketten kırılalım adeta. Ne bileyim, günaydınlar, teşekkürler, ricalar, hoş geldinler, beş gittinler. Bu tarz nezaketlerin çoğunluk olduğu bir yerde olmayı gerçekten isterdim. Çünkü insanın mücadele ettiği sorunlarla beraber böylesi bir etrafında gördüğü iyileştirme gerçekten kendisine de sirayet ediyor. Yani sizin moraliniz bozuk olsa bile biri size hoş geldin dediğinde, günaydın dediğinde ya da teşekkür ettiğinde herhangi bir şey karşılığında o sorunla siz mücadele etme konusunda bilmiyorum ama daha güçlü hissediyorsunuz. Nazik olmalı, nazik insanlarla da olmalı.

Yaşadığımız bu anı bir sınır olarak düşünecek olursak, bundan öncesi ve bundan sonrasına dair bir fark var mı? Mutlaka vardır da bunun hangilerinin farkındasınız, hangilerinin farkında değilsiniz. Mesela eskiden insanlarla sohbet etmeye, bir şeyler yapmak istemeye, yani böyle kalabalık içinde olmaya daha çok enerjim vardı kendi adıma konuşacak olursam. Ama şimdi ne yaparsam yapayım sadece bir an önce bitmesini bekleyip böyle tıpış tıpış evime gitmek istiyorum. Yani ruhsal bir yorgunluk sanki kendini daha çok hissettiriyor ve bu hissiyat kalıcı da bir hissiyat. Bilmiyorum tabii ki her zaman için değil ama çoğu zaman için böyle. Bu zamana kadar da insanların maddi durumları veya sahip oldukları şeyler hiçbir zaman ilgimi çekmedi. Ben daha çok böyle oturup kalkmasını bilmesine, kültür seviyesine ya da nezaketli olmasına, en çok da vicdanına ve merhametine dikkat ettim. Bu alanda da çok sahteliklerle karşılaşınca ister istemez kalabalık içinde olmak değil de gerçekten o kutsal yalnızlığı tercih ediyor insan. Biz yalnızken de aslında çok kalabalığız, öyle değil mi?

Büyüdükçe, yani yaşımız ilerledikçe hayata dair bazı yerlerde öğrendiklerimizi keşke daha önce öğrenseydik dediklerimiz oluyor. Mesela başkalarının ne düşündüğünü ne kadar az umursarsak o kadar güçlü olacağımızı keşke daha erken öğrenseydik. Başkalarının düşüncelerine çok takılı kaldık zamanında. Yarın yaparım düşüncesi aslında hayatımızı tam bir karmaşa yapıyor. Gelecek için o yüzden hemen şimdi harekete geçmemiz gerektiğini yine keşke daha önceden idrak edebilseymişiz. Veya kendimize saygı duymak ve başkalarının, hatta arkadaşlarımızın bile saygısızlığına asla müsamaha göstermememiz gerektiğini de mesela daha erken fark edebilseydik. Ve bazı şeyleri gizli tutmanın önemini de sonradan fark ediyoruz. Mesela büyük planlarınızın, aşk hayatınızın, kazandığınız paranın, gelecek hamlelerinizin ya da aile problemlerinizin gizli tutulması gereken şeyler olduğunu da yaş ilerledikçe daha iyi anlıyoruz. Ama en nihayetinde temennimiz yine hepimiz için aynı aslında. Bundan sonrası için herhangi bir pişmanlık, herhangi bir keşke olmasın hayatımızda. Bir...

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 15 Haziran 1667 kayıtlara geçen ilk kan nakli Fransa Kralı 14. Louis'nin doktoru Jean-Baptiste Denis tarafından bir koyundan insana başarıyla gerçekleştirildi.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

Radyo Turkubaz'da ben Uğur'la Ay Işığı'nın ikinci saatini de yavaş yavaş geride bırakırken yine bu saatimize gecemizin Ay Işığı nöbetçisi ve kısaca da hayatından bahsederek veda edeceğiz. Üçüncü saatimizde onun şahane şiirleri de bize eşlik edecek. Bu gecemizin Ay Işığı nöbetçisi Atilla İlhan. 15 Haziran 1925 yılında İzmir'in Menemen ilçesinde dünyaya gelmiş. Babası Bedri Bey de aruzla şiir yazan bir divan şairiymiş aynı zamanda. Bu nedenle şiire düşkün ve naif bir çocuk olarak yetişiyor Atilla İlhan. Üniversite eğitimini hukuktan yana kullanmış fakat okulunu bitirmeden yarıda bırakıyor. Birçok gazete ve dergide çalışmış. Aynı zamanda sinemaya da merak sarıyor. Hatta bu alanda 15 adette senaryo yazıyor. Atilla İlhan, garip akımı ve ikinci yeni şiire karşı gelen şairlerden oluyor ve Maviciler adıyla bilinen toplumcu gerçekçi şiir akımını başlatıyor. Sevenleri onu kaptan diye anıyorlar, öyle anlatıyorlar. 2007 yılında Atilla İlhan Bilim ve Sanat Kültür Vakfı kuruluyor ve kendi adına verilen Atilla İlhan Edebiyat Ödülleri her sene sahiplerini bulmakta. 1985 yılında kalp ameliyatı oluyor. Yaşamı boyunca iki kere kalp krizi geçirmiş ve sonuncusu olduğunda takvimler 10 Ekim 2005 yılını gösteriyordu. Atilla İlhan 80 yaşında hayata veda etti. Kendisini saygıyla ve rahmetle anıyorum. Üçüncü saatimizde sizlerden de çok istek alan şiiri

Beni sevmiyordun. Bilirdim. Bir sevdiğin vardı. Duyardım. Çöp gibi bir oğlan. İpince. Hayırsızın biriydi fikrimce. Ne vakit karşımda görsem öldüreceğimden korkardım. Felaketim olurdu. Ağlardım. Ne vakit maçkadan geçsem limanda hep gemiler olurdu. Ağaçlar kuş gibi gülerdi. Bir rüzgar aklımı alırdı. Sessizce bir cigara yakardın. Parmaklarımın ucunu yakardın. Kirpiklerini eğerdin, bakardın. Üşürdüm, içim ürperirdi. Felaketim olurdu. Ağlardım. Akşamlar bir roman gibi biterdi. Jezabel kan içinde yatardı. Limandan bir gemi giderdi. Sen kalkıp ona giderdin. Benzin mum gibi giderdin. Sabaha kadar kalırdın. Hayırsızın biriydi fikrimce. Güldü mü cenazeye benzerdi. Hele seni kollarına aldı mı felaketim olurdu. Ağlardım.

0: Tarihte bugün, 15 Haziran 1667, kayıtlara geçen ilk kan nakli, Fransa Kralı 14. Louis'nin doktoru Jean-Baptiste Denis tarafından bir koyundan insana başarıyla gerçekleştirildi. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Uğur'la Ay Işığı.

ben sana mecburum. Bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin. Ben sana mecburum. Bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyorum. Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir o eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu. Ben sana mecburum. Sen yoksun. Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur. İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur. Tutsak usturu ağzında yaşamaktan. Kimi zaman ellerini kırar tutkusu. Birkaç hayat çıkarır yaşamasından. Hangi kapıyı çalsa kimi zaman arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu. Fatih de yoksul bir gramofon çalıyor. Eski zamanlardan bir cuma çalıyor. Durup köşe başında deliksiz dinlesem, sana kullanılmamış bir gök getirsem, haftalar ellerimde ufalanıyor. Ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem, ben sana mecburum, sen yoksun. Belki Haziran'da mavi benekli çocuksun. Ah, seni bilmiyor, kimseler bilmiyor. Bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden. Belki Yeşilköy'de uçağa biniyorsun. Bütün ıslanmışsın, tüylerin ürperiyor. Belki körsün, kırılmışsın, telaş içindesin. Kötü rüzgar saçlarını götürüyor. Ne vakit bir yaşamak düşünsem, bu kurtlar sofrasında belki zor, ayıpsız, fakat ellerimizi kirletmeden. Ne vakit bir yaşamak düşünsem, sus deyip adınla başlıyorum. İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin. Hayır, hayır, başka türlü olmayacak. Ben sana mecburum. Bilemezsin.

tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

Aysel git başımdan. Ben sana göre değilim. Ölümüm birden olacak, seziyorum. Hem kötüyüm, karanlığım biraz, çirkinim. Aysel git başımdan. İstemiyorum. Benim yağmurumda gezinemezsin. Üşürsün. Dağıtır gecelerim sarışınlığını. Uykularımı uyusan nasıl korkarsın? Hiçbir dakikamı yaşayamazsın. Aysel, Aysel git başımdan. Ben sana göre değilim. Benim için kirletme aydınlığını. Hem kötüyüm, karanlığım biraz. Çirkinim. Islığımı denesen hemen düşürürsün. Gözlerim hızlandırır tenhalığını. Yanlış şehirlere götürür trenlerim. Ya ölmek ustalığını kazanırsın, ya korku biriktirmek yetisini. Acılarım iyice bol gelir sana. Sevincim, sevincim bir türlü tutmaz sevincini. Aysel git başımdan. Ben sana göre değilim. Ümitsizliğimi olsun anlasana. Hem kötüyüm, karanlığım biraz, çirkinim. Sevindiğim anda sen üzülürsün. Sonbahar uğultusu duymamışsın ki. İçinden bir gemi kalkıp gitmemiş uzak yalnızlık limanlarına. Aykırı bir yolcuyum. Dünya geniş. Büyük bir kulak çınlıyor içimdeki. Çetrefil yolculuğum kesinleşmiş. Sakın başka bir şey getirme aklına. Aysel, git başımdan. Git. Ben sana göre değilim. Ölümüm birden olacak, seziyorum. Hem kötüyüm, karanlığım biraz, çirkinim. Aysel, Aysel, git başımdan. Seni seviyorum.

0: gelsin. Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün 15 Haziran 1667 kayıtlara geçen ilk kan nakli Fransa Kralı 14. Louis'nin doktoru Jean-Baptiste Denis tarafından bir koyundan insana başarıyla gerçekleştirildi. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Uğur'la Ay Işığı.

Haftanın ilk uğurlayışı burada şimdilik sona eriyor sevgili dinleyenler. Şimdilik diyorum zira bizim bu bitişimiz bir noktalı değil de virgüllü bir bitiş. Yani yarın geceye kadar bir günlük kısa bir mola. Yine birbirinden güzel şarkılarla, şiirlerle daha huzurlanan bir gece oldu. Beni dinlediğinizi mesajlarınızla da gösterdiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Yüreğinize sağlık. Dilerim hem bedenen hem de ruhen yorgunluk sebepleriniz neyse bir bir feraha dönsün. Şimdi bana müsaade ama kısacık zamanımızda keşkelerimiz olmasın. Ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. Yarın da evvela sabah 7'de güne birlikte merhaba diyebilmek için Uğur'la güne merhaba da, ardından yine saatler 21'i gösterdiğinde ay ışığında kavuşmak üzere. Seni...

sehpasız. Can üzgün perişan, can suskun kararsız. Çek git diyor şeytan.

anlamsız. Can bıkmış usanmış, can çökmüş zamansız. Çek git diyor şeytan,

0: Radyo Turkuaz.
1: Düştüm

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.